O yer bükküde ormanlıklarının içi de koyuk sayıyla Adem'e bir kıl tuyğu beğişlaydı. Neç yıldı bir kıtım tukunumun kışığı berip neç gün durup gelemen. O tukunumunu hamma dep ataymen. Sanatoriya adatta tolımı cimcit. Hep de ahır boğandıla ulanı tukalları, növür çavrıları körgülü kilip az tolı şauqın süren kılışıdım. Adatik külleri yeşillik tulgan bu binala hudi çöldarap kalgan kepege okşaş görünüdü. Her bir binanın hikayeleri şik aldıdaki çığır yollarda gayıp oludu. Bu yer bazı da kızıp mı gedudu. Her günü memleket haberleri ve kızık nokta hakkıda sohbetin keyin yaşanığa şikidin, üçtün bulup, illik öylerden çıkışıp, hudi kadimki canlıkla denizde payda bolgandak, bina aldıdaki yollarda asla sayla kalışıdı. Bazda maşınlamı payda bop kalıdı. Bundaq çağda yaşanğanla qatar tızılıp, yolunu tosu alğılı taslı kalıdı. Bazda yol boyudu olturuşup, devletnin çoğun işlerden tartıp, kolum koşullarının küçük işlerigece bəh huzur paranışıdı. Birer saatten keyin yerip qalsa asta tarqılıp, öylerge kırıp ketişidi. Menin bu keşik tamaqten keyin sayla kılıdığan adatım ba? Ulanın aldığı ötüp kessem, hürmetsizlik bolar mı keyin dep, kendin əkşip mağmen. Bazda kendi kalsam, hamma meni yalğı zerkip kalar mı keyin dep, mən bilen bilini aylan attin. Ula keşikçini kışın tügütüp, yataqlarga qaytıp boğaşqa, yol boşap, cimip kalğa edi. Hammam işkimiz ketip atqanda, tuyuqsız aldıdaki əgiladığan doğmuştaki karanğoluqta, dərək kötügedek bir narsının şaqlarını lanıştıp kelip atqalıqını körüp kaldım. Korkup getip, nemi işkallikini körüp bağmaqcı boldum. Lekin hammam, barma, onundan yıraq turaylı, dəp, meni tosu aldı. Eliqi dərək kötüge asta-asta yıraqlap getdi. Mən nemi işlaqını sormaqcı bolup, hammamğa qarısam, o ağızını çın yumup, yıraqlağı qarap durupdu. Arqıdıla naidi zılva bir gavda, eliqi dərək kötükünün kəynidin astağını menip, əgişip getdi. Bunu körüp, rastılı qaymı qıp qaldım. Talabla alaqız yok bu kadırla sanatoriyası da nemi sırba boğa etdi? Ula xeyli uzaqlap getdi. Hammam gəpləssək, ulanın anlayalmaydı qallıqıqı köz yetkendin keyin. Aldıdım ağını miyav bölüm başlıqı. O yerin paralış bop qaldı. O naid qat elik bilən toxtumay çeni qudu. Başqıla, özünün aqsaqlap mağını körüp qalmısı on dəb, həmməylən kırıp getkendin keyin, andın çeni qılı çıxıdı. Heç kim onun bilən salamlaşmaydı. Körsümü, körməski salsımı, könlük anmaydı. Kəyindi ketu atqını, onun küçük aylı xizmətçisi, yıqılıp getmüsün dəb, arqıdın oğurluq çıxarap mağıdı, dedi. Aylı xizmətçisinin mu heç küçük əməsdə qılıdı o, dəb loxmız aldım. Onu küçük aylı xizmətçisi edab atab könüp qaptımız. Toğır dedin, miyav bölüm başlıqı burun təşkilat xizmət işligən. Paraliş bop qağan bosumu, kallısına aydı səgək. O aylı xizmətçisi meni uzaq kütüdü, heç bək küçük bolsa, bəz məsələlərini tüzük əl qılanmaydı dəb. Otur yaş, az dolu xatt onuyduğun ayalını tallamaqçı boldi. Onun yoldışı Laugau təşviqat xizmət işligən. Öydə kitabları naidi cıq. Xatt onuyduğun xizmətçi tallısa, onunğa gün boyu kitap oqub, hikayı sözləb berdi dəb oyuldu boğay. Ula tallab, tallab, axırı Lin yangi isimlik sən bayı körgə ayalını talladı. Çırayını iniq körmüdün o dəymən. Tək turqumu cayıda. Pakız çaqqan ayal. Lekin eri ölüp getipdi, balısı mı yok. Laumiyaulağı tazı mas geldi. Kelar yili hammam yoxlap barğınımda, hämme narsa öz beti turupdi. Hammam bilen sayli kılganda, eliq daraqtak läpanşıp çeniqip yürgen miyau bölüm başlıqı ve onun kendin tap besip mağan eliq len yengini uçuratmağaşqa. Miyau bölüm başlıqı yaxşıp qaldı mı? Len yenge kettim o? Dep sordum. Yoldaki uva çırak yorukıda hammamın çırayda çüşünüp olğılı bolmaydıgan bir sükütnin payda boğalıqını gördüm. Bilmeymen. O, şundaq depla, xuddi ölüm aldıda eşlimini demesli kararıgı kelgen kompartiya azalırdak ağızını çın yumup aldı. Mən mu artıq kojilap sorumudum. Şunun bilen bu iş ötüp getdi. Yanı bir eli hammamın yoxlap kelip sayılı kılıp atkınımızda elik ləpanlap yürgen dərəkni qaydı uçurtup qaldıq. O burun qıdımı bəkirək, irğanlap, qollarını pulanlatıp, xuddi hazırlı yıqılıp ketidigan da ketip atatdı. Şundaqdımı,
yıkılıp gitmeyi pulanlıgan peti ketip atattı. Onu yan tarpıdan gördüm. Yılıqı zılva gevde yana onun kendin ketip atattı. Lekin uzakı yıl körgünümdek onçı çakkan emes edi. Huva yoruqda Lin Yang'ın bir bu vaxtını kötürüp alğalıqını gördüm. Miao bölüm başlıqının kesili yığırlap getip du, dedim. Şundaq, dedi hammam. Lin Yang'a toy kıldı mı? Yaq. Emse Avopalı kimnin? Miao bölüm başlıqı toğdi. Bu gepni anglap tüp düz yolda yıkılıp ketkili tas kaldım. Hamma, çaqçaq kılmayıp atqansız, Miao bölüm başlıqının kesili yığır, yeşimi bir yerge berip qalğan tursa, kilimakteriya dəvirdimi ötüp boğandu, qandaq bolup balı toqıp qalğandu. Miao bölüm başlıqı pensiyaga çıqqılı xeyli boldi. Qancha yaşqa kirginini bilemsen, balığı kelsek boyudu qilib tuğdi şu. Qadimi kitapladımı bu vaqtı xatirle bağı. Bultur Miao bölüm başlıqı ve Lin Yang'a xeyli uzaq sırtqı çıxmadı. Kiyin üydün balının yığı avazını anladık. Meningçe, hammam ağızımda tosu valdi. Dünyada senle akıllıq mı? Miao bölüm başlıqı balını mən tuğduğum diyendikin yani kim bolatdi? Bu yerdikile onun gibi işendik. Hiç nima demedim. Galit bir cüple yeni bir aylınıp yenimizden ötdi. Mən pilekle yamaşkan çolak tamının kendi durup ulanı tepsili küzettim. Miao bölüm başlıqının çırayı naidi tiniş ve taqatlı görünetdi. Onun minişleri Xuddi emde ayıqım çıkıp uçayda vatımayan digendekli idi. Lin Yang'ın balını kütürüp tap besip minişidin sus bəxtinin hedi balqıp duraddi. Hiç nima deyelmedim. 2 yıldan keyin hammamni yoqlab bardim. Sayliqlığında eliq daraq bilan ağaş köçüsini uçratmadım. Hammamdan Miao bölüm başlıqını sorsam, ölüp ketti, dedi siliqqina. Kallamğa Mola Hezala degen kitaptiki, yamanlıq yamanlıq degen gap esimge kelip, qanun doktori tekşürdümü dep sordum. Hammam ajablanıp, qanun doktori taklif qilib nima qildi? Miao bölüm başlıqı doktorxanada bek uzaq yatdi. Lin Yang'a onu bək yaxşı baxdı. Miao bölüm başlıqı can üzüdüğün çağda, eriği özünün bək razı boğallıqını, ulağı bək tilaydıqallıqını etdi. Lin Yang'ın qoludun tutup, himmetini büldürdü. Həm də yılıqı balını söyüp qoyğandın kiyin can üzdü, dedi. Lin Yang'a lauga bilan toy qıldı mı? Hazır naidi bəxtlik yaşa vatqandı? Şundaq, bunu qandaq bildin? Bu naidi iniqo. Bunu fakat 70 numarlıq akıl bolsa paras kılıp oludu. Bu yerdikiler mi bunu biladığandı? Hammam külgünüce, bu yerdeki emmeylen asker boğan. Hemimiz degüdek adam öldürüp bakan. Lekin biz bu işini düşünemedik. Bu işten naraz boğa adam yok, şundaqı? Eğer Laugao razı bolmağan bolsa, balısı bolmaydı. Miao bölüm başlıqı razı bolmağan bolsa, balını özüm tuğduğum demeydi. Lin Yang'a razı bolmağan bolsa, Miao bölüm başlıqının ahırkı ömürde yaxşı bekip koymaydı. Bir işini ahırkı düşünüş üçün qat'i turuş tez. Bazı işlani ahırkıcı düşenmeyi turuveliş asan emez. Bazı işlani ahırkıcı düşenmezlik hangi vaxtı bolu veliş mu tez, şundaq mı? Dedi. Mən qayıl bolup beşimdilanıştım.

Mülayimlik degen bu sözünü enchike oylasanız mänisi bäkim çoňkur. H heti maysa ve eğiz hetiden tüzülgen mänisi bolsa maysa özüla gal kapalatga ege boludu, adamnyň köňli aramyga düşüp mülayimleşip kalıdu degen gep boluşu mümkin. Bu tarihçilik jemgyýetindäki ýemirilmez kanuniyet bolsa gerek. O çağlarda adamların korusku toyup, uçısı illisiyle başkışla asan buluşu mümkün. Cemiyet ve teknikinin terakki kılışı bilen, adamın en töven katlamdaki ihtiyacı kana etlenip, eşinci açlıkı erişkendin bu yan könlü tencip kaldı. Ama korusak toygandın kiyin, turmuşta yanı başka yeni yeni mesele payda bulup, hayatının tınışlıkı yanı bozuludu. Tibbi ilimini yeni ügün vatkanda muallim bizden, Spirt qancılı quyuqluqdu bolsa mikrob öldürüşkü bab keledu dep sorudi. Biz tañla qancı quyuq bolsa şunçı yaxşı dep jawab berdik. Muallim xata. Spirtning quyuqluğu eşip kelsa mikroblarning taşqı qavatida vaqtliq uyup bir qavat perdi paydo boludu. Spirt mikrobning ichki qavatiga kira olmagashga mikroblar özning qadasida xotirjam yashaveridu. Şoňa spirt muvaffaq quyuqluqdu tañşalsa mikroblarning ichiga tosalgusiz singip kirip Önümünü körgülüp boludu dedi.

yürüş turuşu mülayim adamlardan buluşunu ümit kılışıdı. Mülayim degen bu sözünü asla okuğunumuzda mülayimliğinin tılımızdan dılımızı yamıravat kallıqını his kılımız. Bazla mülayimliğini sürat ve maharatının tutkısı da bilgeşke qoğuluşudu. Kitaplarda avazını qanda kılganda mülayim çıkarğılı boludu, hərgətdə qanda kılganda mülayim boğulu boludu degendek mülayim boluşunun naid köp amalları sözlünudu. Mən bir kızım tonuymen. O mülayim görünüş üçün her günü alqınığa asta degen xatını yoğan kılıp yezib alqaşqa alqını hemişe köp siya yoktırdı. O her bir iğiz gəpni kılıştın burun İçidə birdən 13 sanayman da bekitib alğan. Lekin o kişilərə kəm söz və binormal təsir bərsi bərdi ki, hər giz mülayim təsir bərəmədi. Əgər işki dünyayınız mülayim bulmuşsa, taşqı qiyafətdə mülayimliğini məşq qılışınız, xuddi qum üstügə qəl əsalğandakilə önümsiz boludu. Zəngər asmanqa, köpk deyinizgə nəzər silinə, ulanın güzəlliki və payansızlıqı cimcidliq bilən birləşkəndə andın mülayim boludu. Kalbiniz pişip yetilgendila, özlük edin mulayim bop kalısız. Mulayim avazı sözlüse, gibimizde yırak içi yetküz alayımız. Nazırımız mulayimlaşsa, kalıp ışıklarını çek alayımız. Çırayımız mulayimlaşsa, samimilikimizi büldür alayımız. İşarketimiz mulayimlaşsa, başkala bilen baraberlikimizi ifadeli alayımız. Mulayimlik, küşlük işki xancar, zor işenşinin turalğısı. Mən sizden her bir seherde, mülayimlik içi de xuddi bulut içidin ay kötürülgendek turalışanız ne ümit kılımın.

Özünü qutquzuş degen bu sözni bekli yaqtırman. Sakraş yoki ömiləş bolsun, bəri bir özünü tartıp açıqıp ketiş hesablanadı. Kiçik vaqtımızda turup yoluş oyunu oynaganda hammamız kiçik ayvallarga ayılınıp birlikte bu vazifeni tamamlaydıq. Hazırkı kişiler besim patqıqıq petip qalganda turmuşnun güzellikidin huzurlanamaydı. Özünü besimnin qutquzuşmu bir türlük sistemli quruluş bolup qaldı. Besim degen bu söz fizik ilminin sözlüki. Mesela, hava besimi, su besimi, şamal besimi deyip işletildi. Söz mənisini medisinada kan besimi, mıngı besimi, başının işki besimi qatarlıqlağı ken aytdi. Bu söz kəsbi sözge özgürüp, köp kullandığan sözge aylandı. Turmuşta besim ba, yesiyat dünyası da besim ba, toy qığaladı mı besim ba. Kişilik alaqının hämme sahası da besim ba. Besim zamanıvi turmuş qısınıp girdi. Besimnin qutulumuz dep mu qutulanmaydıgan, mudabiyelnamaydıgan bop qaldıq. O nagil yamrısun, daqiqi içide ot elip köydüğan bop qaldı. Ameliyatta normal besim canlı qalatını saqlaştiki muhim şart hesablanıdı. Eğer havada besim bolmasa nəpəs alanmayımız. Qinimizde besim bolmasa paylaşılınımız. Sunun besimi bolmasa egiz qavatlagi su çıxmaydı. Susuz qalımız. 20-ci əsrdəki neft qəhrəmanı Tömür Adam Wang Jinshi quduqda besim bolmasa neft çıxmaydı, adamda besim bolmasa ilgirlənməydi degan. Besim çoxum muvafiq bolışı kerak. Qış günü illiq aptapqa qaqlansaq, bu mu bir azadı besim hesablanadı. Aptap bizni illitidu, ruhlandırıdı. Lekin bu besimni on nəsə küçəysək, pijğırım ısıq yaz günüdük turpanda kişilər gəmilədi saydaşqa məcbur boludu. Eğer bu besimini 100 etse, 1000 etse küçeysek, bu ısıqta kokusqa ilinip kalımız. Hazırkı kişiler besimnin kapkanıgı çüp kaldı, belki məlum cahatki besim buluşu, ya ki köp tərəplimi besimla billi kelişi mümkün. Yalğız bir tərəpteki besimi bərdaşlıq berişimiz mümkün, lakin besimla köp iyi verse, bərdaşlıq beriş təsk toxtaydı. Metallamı ıpıravasa, kan bilen göçtünün tüzülgən bədən qandaqmı bərdaşlıq berəlisun, eğer bir amal kılıp besimini yengilletmesek, bir günü besim aslında para bop ketişimiz mümkün. Eğer siz besimden özünüzünü kutkuzamışsınız, ertedin keşkiç palaqlap yürüp, özünüzün tuğulgan gününü ya ki ail yığılışını unutup kalırsız. Bunç palaqlap nemege erişi dağalıqınızı unutup kalırsız. Bu halatın özgertişini xalısınız, besimden kutuluşka erket kipiqin. Besimden sahiplerini tep çıkıp, onun da yıraklaşıp, besim içindeki tınır kaşlarımızını aydınlaştırıp, besim içindeki halımızın özgertişini oyluş baksak boludu. Sizge hırs kılıp atkan besimnin küçü ve türünü düşensiniz, məlum cahitin etkanda besimnin zaharını xeyli yengeletken bolusuz. Besimni düşengenden kiyin onunğu maslışı gerek. Besimni yengeleti çağırlarını izdep tapsanız, xeyli azadılışıp kalısız. Yürgünüzde besip durgan taşımı eli betilgendek boludu. Bunu dağımlaştırırsanız, besimden asta yıraklaşıp, özünüzü besimden kutkuzup çıkalaysız. Belki birer ettiğini, kutu kipi nekledek, yengil uygunamsız diyeyim.

Mayli ol turuş, yaki üri turuş bolsun. Bugünkü künde köp sandiki kişile yan telefonini ihtiyarsız seyir. Netçe sekund, on netçe sekundlu kıska videonu tez süratte almaştırdı. Kişilerinin dikkati bütünlüğü ekranga meptun bulup, zadila tohtumaydı. Tuyuksuz beşini götürüp, bir saatinin ötüp ketkenlikini, yeni bir hıra halette yerim keçi bulup kalgallıkını baykaydı. Kıska video nurgun kişilerinin boş vaktini ilgilemekte. Net çıkettim telefonunu emdili koyu. Yine kızlık duruşunun keynige kirip koluğa alıdı. Enikla bir küllük şurni kubul kılgan bolsu mu? Lekin vakit parça pırat mezmullaha sırap bulup getirdi. Kıska video eslide aram iliş. Könül içinin bir hıl usulü turuklu. Nemişka ön tinsiz. Alda bizden şunç köp vaktimizni ilgili valudu. Kıska video insanla çoğun menisinin uçur pişiklap işleş alaydılgidin paydılınıp layelengen bulup, çoğun menimizden köp yolluk, şur pişiklap işleş ihtiyacını kandırudu. Gerçi pekat bir netçe sekundin netçe 10 sekund kıçı bolsu mu? Onun köp yolluk sezgü ezalarının oyğıtışı işlet küçülerinin uçur mezmonuğu bolgan tesiratını küçeydi. İşlet küçülerinin kuşallık tuyğusunu kozgaydı. Şundakla işletiş, çastotisi ve vaktini yenimi aşurdu. Kıska video idiki yukarı paydı kıltıkı kişilerini asalla özüge celip kılıdı. Fakat barmak bilen, yukarıga serisila mol hem çeksiz uçur ekimiği erişkili boludu. Bu uçurgu eriş üçün zörür bolgan tırışçallık ve biliş selinmesini zor derecede tövelli tutu. Bunda bir hıl töven selinme, yukarı payda tuyğusu şahsının şiltiş hareketini küçey tutu. Bu ceryanda bizden çoğun menimiz nemilerini baştın keçirdi. Bilişinin koş pişiklap işleş nezriyesinin karışça. Şahsının bilişi ve tedbir. Belgilişi kontrol kılındıgan pişiklap işleş sistemisi bilen optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisinin maslışığı taynıp emelge aşıdı. Bunun içi de kontrol kılıp pişiklap işleş sistemisi yukurdun tövengece bolgan pişiklap işleş sistemisi bulup muhit yip uçuğa tayanmaydı. Kaydını asas kılıdı. Anlık katnışka doğru kılıdı. Optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisi tövendin. Yukurgıca bolgan pişiklap işleş sistemisini körüstüdü. O muhit yip uçuğa tayınıdı. Bağlanma tesavvur. Optimatik boludu. Dikkatini alahide merkezleştirip katnışış hacetsiz. Kündilik hareket, tedbiri de bu iki yürüyüş sistemi bir kötürlü. Bir pasif, maslaşıp hareket kılıdı. Nişanlı idraki hem ünümlük işka aşırış için. Çokum kontrol kılıngan pişiklap işleş sistemisinin nazarı. Kılış ve kontrol kılış iktidarını cari kıldırışıga kapaletlik kılıp. Optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisinin bivasta sezim ayacallını şerkitini tizgilleş gerek. Kıska video tövendin yukarıga. Bolgan optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisini zor derecede kozgaydı. Yekten körüş anlaş uçurlarını bir taraf kılışka yüksek derecede merkezleşkende. Kontrol kılış, pişiklap işleş sistemisi tormuzlanıp. Çoğun menginin nazaret kılış ve tanşaş, tizgilleş sistemisi rolunu yoktu. Dikkatini tanşaşta kıyınçılık görüldü. Bu ceryanda biliş. Katnışış derecesi nahayeti töven bolgaşka. Optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisi üzlüksüz küçüydü. Kontrol kılıngan pişiklap işleş sistemisi devamlık çeklimiga uçuraydı. Muşundak keti verse. İşletiş arkalık ilgirleş, bekar kılış,
çekiniş prinsipiga asasen. Şahs bağan seri öz vaqtida qanaat hasil qilishqa intiludu. Parça pırat mezmullani bargan seri yaxşı görüdü. Yukarı sicilliqtiki dikkat itibarını, yukarı sicilliqtiki selinme uçurlarını bir taraf kılış iktidarını yoktudu. Kısqa video körüş jarayanida bizde qandaq keyfiyat ve hareket payda boludu. Bir xil köngül içiş uçur vasitisi buluş süpti bilen. Körgende naiti zor xuşallık tuyğusunu his kılıdı. Bu xil aktif keyfiyat bir xil aktif küçeytiş buluş süpti bilen. Körüş vaqtini uzartışıga türtki boludu. Bu hareket mecburi toxtatılganda musbet küçeyiş yokuludu. Menpi küçeyiş yallınıdı. Ademde gazepleniş, besim, mənisizlik, zerikiş, katarlık pasif keyfiyatla payda boludu. Şahıs kısqa video idin reallıqqa qaytqanda çoğun meninin biliş ve tedbir belgeleştiki kontrol kılış, pişiklap işleş sistemisi kaytıp gelgende. Özünün kısqa video iğa bek köp vakit serp kılgallıqıga pişayman kılıdı. Köp sandiki, əqli tepekkürü küşlük abontla anlı kalda kısqa videonu körüş vaxtını azaytıdı. Ya ki bazı vakitlerde pütülleri görmeydi. Ama kısqa video kozgatkan çoğun mine mukapat sistemisi ve optimatlaşkan. Pişiklap işleş sistemisi bizni asallıqca boş koyup etmeydi. İşlet küçülerini yeni bir ketim kısqa videonun şatlıq tozuqığı çürüp koydu. Şuna, şəxs bilen kısqa video otursudiki münasibet. Kontrol kılış, kontrollukını yoktuş, yana kontrol kılış, yana kontrollukını yoktuş, devrilikigi özgürüdü. Kısqa videonun yana bir gevdilik alahidiliki şu ki, arq körünüş muzikisi, bülekləni iliş, yandın çöndürüş, xət qatarlıq işləş vasıtlardan paydılınıp, videonun edebiyat sənət xaslıqını küçəydi. Paytlik körüş, tuyğusunu yukarı götürüdü. Pekat en yukarı pelligi çıkan kısmını la körüstü. Ademni hayacangı salıdı. Yürek dolkulları mevc urgandın kiyin. Özünün ekran aldıda cimcit olturup, bir kinoni toluk körüşke amalsız kalgallıkını yiz kılıdı. İzçil küşlük keyfiyatının təsirige. Uçurgan çoğmine sel mürekke. Sürelme. Addi vekalik mezmunuğa duş gelgende. Tez almaştırıp, rıdıklaydıgan intilişke iyi bulup, Adem'nin könlünü parakende kılıp, tez sürette ilgirleşke, mecbur boludu. Biz aldı bilen nemi üçün kısqa video kördüğallıkımızni aydınlaştırabilişimiz kere. Abonecila bilen kısqa video vasıtları otursudiki öz ara təsir körüstüş usuluğa asasen. Kısqa videonu kural xarakterlik işiltiş ve murasım xarakterlik işiltiş deb ayrışkı boludu. Aldın kısı məqsədlik işiltişini körüstüdü. Məsələn, kısqa videodun bəzi bilimlərini ügeniş, keyin kısı adet xarakterlik işiltişini körüstüdü. Hərkət nəticisinin üzlüksüz küçü işige əgişib. Kısqa video körüş tədrici adetki aylanıdı. Hem kontrol kılış təs boludu. Kural xarakterlik işiltiştin. Murasım xarakterlik işiltişkice bolgan ceryan, kısqa videoğa mestanı buluşunun şekilleniş ceryanıdır. Şunva, kündilik turmuşta, kısqa video ini aşkanda, özünün məqsitinin nemişkeldikini soraş. Kerek, eger ögünüş türüdeki bolsa, ögünüş nişanıga asasen bekisi boludu. Eger aram iliş, köngül içiş türüdeki bolsa, işletiş vaqtini çekleş gerek. Kısqa video körgende, anlık alda çoğun, meninin kontrol kılış, pişiklap işleş sistemisini kozgıtıp, onu tırışıp, aktiflaştırış aletige keltürüş gerek. Eger kısqa videonun özünün keyfiyatı ya ki besim seviyesige selbi təsir.
көрсәткәнлекене байқыса, яки өзінің ішіге чөкіп кеткәнлекене байқыса, дәрхал айрылыш керек. Контрол қылыш, пішіқлап ішләш системісінің назарат қылыш иқтидарыны аңлық мәш қылып. Әр бір қысқа видеоны бір көріпла өткізіп әтмей. Бәлкі оныңғы баға берішіні сынап беқіш, әмді оқшаш бір темедеке видеоның яқшы начарлықы вә келіш мәнбәсіні тәхіл қылып. Юқыры сүпәтлік күчір мәнбәсіні таллап. Өзіге тәвә әла сүпәтлік қысқа видео байлық амбірі бәрпа қылыш керек. Әгер қысқа видео көріште қиын әхвалғы түшіп қалса, қысқа видео көріш вақтыны мәқсәтлік алда азайтыш, яки әпні үйіп етіп. Әддідің зияда мәстаны болып кетішіне контрол қылыш керек. Арылап, үзіліш әркетіні сынап бақсымы болуды. Мәселен, бірінші қетімлық үзіліш әркеті 2 күн давамлышыды. Бұл 2 күн шиде қысқа видеоның орныны алалайдыған башқа пағалиетләні іздесе болуды. Мәселен, китап көріш, әрекет қылыш, іждімайы алақа қатарлықла. Шыққыншы қетімлік, үзіліш әркетіде аңлық алда ирақлышыш, ұзартыш керек. Мәселен, бір әпті еқін елім аслық. Бұл бір әпті ішіде давамлық, яқшы әрекет адетіні етілдіріп. Өзінің ян телефонны контрол қылыш тұйғысыны юқыры көтіріш керек. Кейінке әр қетімлік, ирақлышыш вақты алдыңқы қетімкідің ұзын болуды. Бұл қыл тәртіп бойынша тәдірігі үлгірләш жарияныда. Контрол қылыш, пішіқлап ішләш системісі жалынып. Ек кітенде контрол қылыш тұйғысы пайда болуды.

0: kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq g'ulinib taraqqiy qilishi Jungho millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Sağlamlıq dastxınımızda.
2: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik ayqimizda.
4: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüken halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi kiniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolunu işit çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, herkette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir deklikini saklap, çonkur teşürüp tatki kılıp, pahal çağrı tedbir körüstüp, partiyayla kinişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakş işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydanda çıntırıp, aktif küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiya Gurukla ve Soda Sanatçıla Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzü ilişkini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlaşış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini dağımlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itikadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyası bolgan çoğunkur muhabbetigi varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış işlerinin evlat mı evlat dağımlaşışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem şiltişinin doğru yönlüşü de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötkülü, paklık ötkülünü katık igilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak sapasını gövdülük tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde işençilik, mesuliyet can, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşunun nişani ve prensipini ziş gördüp, siyasi ilgileş iktidarı, hakimiyet işlerine katnaşış ve onu muhakeme kılış iktidarı, teşkilleş rehberli kılış iktidarı, hemkarlaşıp belli işleş iktidarı ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını özlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiyenin yeni kıyafetini namayan kılış gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakış tecrübe, usullarını vaktada tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çoğunkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soda Sanayiciler Birleşmesi asasi katlam teşkilatları kuruluşunu küçeytip, karmıkıdaki sodgerle uyuşmalarının ıslahati, terakiyatı türütkü bulup, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam ösüp yetilişige mülazimet kılış. Onu ilgir sürüş iktidari ve seviyesini küçep östürüp, hizmet süpüti ve önümünü üzlüksüz aşırış gerek.
Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimliq kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğandı sözlügən Jongu'nun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolda çıngdırıb, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

مەدەنىيەتنىڭ مۇنەۋۋەر مەدەنىيلىك نەتىجىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، دەۋرنىڭ ئېقىمىغا لايىقلاشقان، دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ماس كېلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى يولىنى تېپىپ چىقتۇق. بىرىنچى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمى دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ سوتسىيالىستىك خاراكتېرىنى بەلگىلىگەن. بىزنىڭ خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، كىشىلىك ھوقۇقتىن باراۋەر ئورتاق بەھرىمەن بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تۈرلۈك كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ئۈزلۈكسىز تۈردە ياخشى ئىشقا ئاشۇرالايدىغانلىقىمىز، ياخشى قوغدىيالايدىغانلىقىمىز، ياخشى تەرەققىي قىلدۇرالايدىغانلىقىمىزنى بەلگىلىگەن. ئىككىنچى، خەلقنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىغا ھۆرمەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇش. خەلقچىللىق جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى يولىنىڭ ئەڭ روشەن ئالاھىدىلىكى. بىز خەلقنىڭ دېموكراتىيە ھوقۇقىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى، ئىجادچانلىقىنى تولۇق قوزغاپ، خەلقنى كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ ئاساسلىق قاتناشقۇچىلىرى، ئىلگىرى سۈرگۈچىلىرى، مەنپەئەتلەنگۈچىلىرىگە ئايلاندۇرۇپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولدۇق. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىزنىڭ ئەمەلىيىتىنى چىقىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇش. بىز كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىق پىرىنسىپىنى جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا دۆلىتىمىزنىڭ ئەكۋالى ۋە خەلقنىڭ تەلىپىنى چىقىش قىلغان ئاساستا تۈرتكە بولۇپ، خەلقنىڭ كەڭ، تولۇق، ھەقىقىي، كونكرېت، ئۈنۈملۈك، ئەسقاتىدىغان كىشىلىك ھوقۇقتىن قانۇن بويىچە بەھرىمەن بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. تۆتىنچى، ياشاش ھوقۇقى، تەرەققىي قىلىش ھوقۇقىنى ئەڭ مۇھىم ئاساسىي كىشىلىك ھوقۇق قىلىشتا چىڭ تۇرۇش. ياشاش بارلىق كىشىلىك ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇشنىڭ ئاساسى. خەلقنىڭ بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرۈشى ئەڭ چوڭ كىشىلىك ھوقۇق. بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا خەلقنى كۆزلەش، تەرەققىياتتا خەلق تايىنىش، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن خەلقنى تەڭ بەھرىمەن قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك، تېخىمۇ ئادىل، تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل، تېخىمۇ بىخەتەر تەرەققىياتنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇردۇق. تەرەققىيات داۋامىدا كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى تېخىمۇ ئاشۇردۇق، تېخىمۇ كاپالەتلەندۈردۇق، تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل قىلدۇق. بەشىنچى، كىشىلىك ھوقۇققا قانۇن بويىچە كاپالەتلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇش. بىز قانۇن ئالدىدا ھەممە ئادەم باراۋەر بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈشنى قانۇن چىقىرىش، قانۇننى ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇنغا رىئايە قىلىشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىغا سىڭدۈرۈپ، ھوقۇق ئادىللىقى، پۇرسەت ئادىللىقى، قائىدە ئادىللىقىغا دائىر قانۇن تۈزۈملەرنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پۇقرالارنىڭ جىسمانىي ھوقۇقى، مال مۈلۈك ھوقۇقى، ئادىمىيلىك ھوقۇقىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، پۇقرالارنىڭ دېموكراتىك سايلاش، دېموكراتىك كېڭىشىش، دېموكراتىك تەدبىر بەلگىلەش، دېموكراتىك باشقۇرۇش، دېموكراتىك نازارەت قىلىشقا قاتنىشىش قاتارلىق ئاساسىي سىياسىي ھوقۇقىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، پۇقرالارنىڭ ئىقتىساد، مەدەنىيەت، جەمئىيەت، مۇھىت قاتارلىق تەرەپلەردىكى ھوقۇقىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، كىشىلىك ھوقۇقنى قانۇنچىلىشىش يولى بىلەن كاپالەتلەندۈرۈش سەۋىيىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردۇق. ئالتىنچى، دۇنياۋى كىشىلىك ھوقۇقنى ئىدارە قىلىشقا پائال قاتنىشىشتا چىڭ تۇرۇش. بىز پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، كىشىلىك ھوقۇقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ئىسلاھاتى ۋە قۇرۇلۇشىغا پائال قاتنىشىپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولدۇق. يۇقىرىقى ئالتە نۇقتا جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتىنىڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى.
Şundakla, dövletimizin kişilik hukuk işlerini alğı sözletiş emeliyeti de asıl kılgan kımmetlik tecrübemiz. Onu yeni emeliyetki birleştirip üzlüksüz türde yakşı davamlaştırışımız, yakşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ligri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıngtırıp, halıqının yukur süpetlik güzel turmuşkı bolgan arzusuğu uygulayışıp, halıqının kündün künki iş bir vatkan köp tereplime hukuk ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, ıqtisadi terakiyat, demokratiya kanunçillik, idiye medeniyet, adıllık, ekkanilik, cemiyetini idare kılış, muhitini koğdaş katarlık kuruluşlarını bir tutaş algı sılcetip, işki orlaştırış, kırım taksimatı, mağarıp, icdimai kapalet, davalaş, turalgu, yaşanganda kütünüş, balılağa yar yülek buluş katarlık cehetlerdeki hizmetlerini umumüzlük yakşı işlep, maddi medenilik, siyasi medenilik, menevi medenilik, icdimai medenilik, ekologiya medenlikini mas terakki kıldırış davamı da türlük kişilik hukuka kapalatıklı seviyesini her taraflama özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılık kapalatını küçeytip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalatı mekanizmini takamulaştırıp, kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapalatlandırışının kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunga raya kılışını bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her taraflama kaplışını işkaşırıp, halıq ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir delodun adıllık ve hakkaniliğini his kıldırış gerek. Kanunçılık sahesindeki halıq ammısının inkas küçlük bulgan gevdilik meselelerini sistemilik tetkik edip, pılallap ve hal kılıp, halıq ammısının deva taleplerine kanun boyunca adıl muamele kılıp, kanun yürgüzüş adıl bulmaslık sebebidin halıq ammısının könlüge azar berdiğen, hukuk menfaatige ziyan yetküzüdiğen işlerinin yüz birişini katli tosuş gerek. Ammının kanunluk hukukuğu çekilidiğen barlı kılmışlığını, ammının hukuk menfaatige çekiliş meselesige pervasız karaydıgan, karı bulmaydıgan barlıq hadislerini intizam kanun boyunca katıq teşürüp bir taraf kılış, cevapkarlıkını katli sürüştürüş şart. Toğra kişilik hukuk karışını evc aldırıp, kişilik hukuk teşvikatı ve kişilik hukuk bilimlerini umumlaştırışını ken kanat eydirip, kişilik hukuku hürmet kıladığan ve onu kapaletlendirdiğen yakşı keyfiyat yaratış gerek. Pütkül halıq bolup mu ken yaşla ösmürle arası da kişilik hukuk bilimleri terbiyesi edip berip, markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini halıq mağarıp sistemisi kırgızış lazım. Hükümet hadimleri bulup mu asasi katlamdaki memurlarını kişilik hukuk bilimleri boyunca terbiyeleşini küçeytiş gerek. Ammivi teşkilatlarının özellikini cari kıldırıp, ayalla, balıla, yaşangalla, meyiple katarlık alayda kişiler topunun hukuk menfaatinin tekimi kapaletlendirilişini ilgiri sürüş gerek. Döltimiz kişilik hukuk işleri terakiyatının canlıq emniyetine tayinip, əsli icadiyet karakterlik hukumlarını pişiklap, döltimizin kişilik hukuk pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri ve kişilik hukuk tetkikat bazı kuruluşunu küçeytip, nəzriyede puhta, ilimde kamaletki yetken, xalqara kaydilagi pişik, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk âli mütexessisle koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup, pütkül insaniyetinin ortak kımmet karışını evc aldırıp, baraver buluş, öz ara işiniş, sığdırışcan buluş, öz ara örnek iliş, hemkarlışıp ortak paydı iliş, ortak terakki kılış ideyesi de çıngtırıp, dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının tekimi adil, hakkani, muvafık, sığdırışcan yönünü şıkkarap terakki kılışıga türütkü buluş gerek.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk işlerine faal katnışıp, her kaysi devletler bilen, bulup mu terakki kılıvatkan devletler bilen halkıra kişilik hukuk alakısı, hemkarlıkını ken kanat eydirip, icadi rol oynaş lazım. Kişilik hukuk tarihi, konkret, real buludu. Kişilik hukuk doğrusu da okşaş bulmağan devletlerinin icdimai siyasi şaraiti ve tarık medeniyet en enisidin çetleyen halda kuruktun kuruk gep kılışkı bulmaydı. Bir devlette kişilik hukukunun bar yokluğuna bağ bir işte başka devletinin ölçüm bilen ölçeşkı bulmaydı. Koş ölçem kolunuşka, hatta kişilik hukukunu başka devletinin işki işlerine arılışının siyasi kuralı kılıbilişka tekim bulmaydı. Strategiyelik teşebbüskarlıkını ilgilep, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini küçep, yakşı sözlep, obrazlık, konkret ifadeleş usuldun paydalanıp, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışının calıp kılış küçü, tesirlendiriş küçü, tesir körsütüş küçünü aşırış gerek. Her dercilik partiye komitetleri, partiye grupları, Döltümüz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga türütkü buluş tarihi mesuliyetini zimmesige ilip, teşkili rehberlikini küçeytip, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini üstüge ilip, netice artıp, devlet kişilik hukuk hareket planını hakiki türde yakşı emelileştiriş gerek. Her dercilik kadırla, bulup mu rehberi kadırla, markizmlik kişilik hukuk karışı, Zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışını anlık ögünüp, tonuşunu östürüp, işençini aşırıp, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişke dair türlü hizmetlerini teşebbüskarlık bilen yakşı işliş gerek. Cayla, tarmakla ve sahele kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş inini küçeytip, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatı türütkü buladığan Birikimi küş şekillendiriş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağganlı birlik kütü alganda kılgan Jongo Komünistik Partiyesi rehberlikideki köp partiye hemkarlışış kişilerinin evlatma evlat devamlışıga erkeki kapalat kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını. Ve başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 25. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. Ketimlik Kollektif Ügünüşü Riyasetçilik kılganı sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıltırıp kişilik hukuk işlerinin umumiyetlik terakiyatını ilgili sürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyxar Gül namlıq postunun aldın kısımlarını anlatkandıq. Subat, şehirdeki taşçıda okuş için berilip tekrar kılıp atkanda, oylumağa yedin Mukerrem'nin nəziri onun qoçuşup kaldı. Mukerrem, onu yaxşı görüp kaldım deyen bahanı bilen toxtumay avar kılışqa başladı. Ama Subat'ın bütün əsiyadi ügünüştülü bulup, başka işlerini oylaşka kılcı çolusu yok idi. Ama Mukerrem cahillik bilen Subat'ın keyni kırı aldı. Ola, gerçi naiti sertleşip ayrılgan bulsun mu, Subat şu gündün başlap nemidin dur ənsiraydıgan bulup kalan idi. Ondaq da, keyin yeni kandak işler yüz verdiğen du. Mukerrem, Subat'a kandak siyaniyet küzdiğen du. Subat, özü arz okuğun mektepke barala mı? Bula kızıksanız, yıktığınız dağımlıq bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Mahira Ubul Qasım'nın Halran Çuyxar Gül namlıq postunun devamı da bulsun.

Veslovskiy otlanına ait iştikeydi geçke, ula bu sazlıkka digen vaqtıdın burun yetip gelişken. Kün yani sıkıydı. Levin sazlıkı yetip gelipla, Veslovskiy bilen billi mağmaslıqni. Özü yalğız hareket kılsa, erkin boludağallıqını oylap kaldı. Oblonskiy mo şu hiyaldıraq idi. Levin onun çırayıdın, ov başlaştın ilgiri, hakiki ovçılada boludugan ciddi haletini ve üzgili has mulayimlik ve huşçakçaklıkını köydü. Kandakmağımız, bu sazlık bolu diken. Ben asmanda kurguylanın ayınıp yügellikini köydüm. Dedi Oblonskiy kökt uçup yürgen kuşlarını körüstüp. Kurguy bayada yav kuşla bombay kanmaydı. Efendile, dedi Levin, ütkünün konçını tartıp ve betlengen oknun pıstanığa karap koyup, sel hapçıraydı. En ağı piçallıkını köydün la mı? O, oldu tereptiki deryanın on terpide karayıp yatkan, yerimi orvilingan çöplikini görsetti. O yerde sus yeşil bir aral görünüp durattı. Sazlık eni şu yerden başlanıp bizden bu yer geç keludu. Sazlıktan o terpi koyuk yeşillik

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бұла.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білін дауалашы қейлілі бей қатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық дастықынымызда.
5: Talondagi ishkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik oyiqimizda.
7: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
5: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Kiçikine ot yalkını barmakımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyü vatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Jorsi toy qilishdan burun og'ir kasal gripta bo'lganligini yashirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtdagi misolni quloq solaylik. Shaoming bilan Shaohong ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Shaoming Shaohongning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Shaoming'ning surishtirishi natijasida Shaohong omolsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaohong tibbiy ilmda o'lishga bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterlik kasalga giriptor bo'lgan. Shaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Shaoming Shaohongning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtaq yuzlanish qaroriga keldi. Undaqda Jorsi to'y qilishdan burun og'ir kasalga giriptor bo'lganligini yashirsa qanday qilish kerak? Yaqtilab qonun dasturining 1051 moddasida mundaq belgilangan. Tövendiki ekvallarının biri bolsa, ölünüş küşkigi bolmaydı. Birinci, koş öylengen bolsa. İkinci, toy kilişi menni kılıngan tukkancılık münasiyeti bolsa. Üçüncü, kanunu belgilengen ölünüş işigi yetmeyen bolsa. 1053. maddesi de mundaq deyilgen. Bir tarafının eğri kesil bolsa, ölünüşünü tızımga aldırıştın ilgiri, karşı tarafke aynen etiş gerek. Aynen etmeğen bolsa, karşı taraf, Xalq sot məhkəməsindən öyünüşünü küçdən qaldırışını tələb qılsa boludu. Öyünüşünü küçdən qaldırış təlifini, küçdən qaldırış səbəbini bilgən, ya ki, bilişki tegişlik bolğan kündən başlap, bir yıl işi də oturuq qoyuş gerek. Bununqa mındaq yaşın berildi. 1980-ci ili elan qılınğan, 2001-ci ili tüzdüş kirgüzülgən öyünüş qanununun 7-ci maddısı da, tibbi pəndə öyünüşki bolmaydı dəb qaralğan kesəlgi qırpta bolğan bolsa, Toy qilish manni qilingan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq axtilab qonun dasturida bu belgilama saqlab qilinmadi. Shuning bilan bir vaqtda o'yinish qonunining 10-chi moddasida o'yinishdan ilgari tibbiy panda o'yinishga bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giriptor bo'lgan. O'ylangandan keyin saqaymagan bo'lsa, o'yinish kuchga ega bo'lmaydigan ahvolga tava deb belgilangan bo'lsa-mu, biroq Әқтіліп қанун дәсторының 1051 мадысы да бұ тармақ чықырып етілді. Әқтіліп қанун дәсторының 1053 мадысы да бір тіріп еғір кесіліні әйнен ұқтырмыса, яны бір тіріп сот мәккемісіге өйінішнің күштің қалдырышны елтімас қылсы болуды деп бәлгілініп, еғір кеселгі ғырыпта болғычы білін той қылыш яке той қылмаслықны таллаш оқуқы, қарар қылыш оқуқыны Toylaşqıcı bevasitə alaqadar kişinin öz xahişi boyunca yürgüzüşüge tapşırıldı. Bu belgilimdə öyünüşdən ilgiri əynən uxturuş məcbur etdi. Kesili batırab, yəni bir tərəbkə kesilinin bütün əhvalını cəzmən əynən uxturuş kirəkliki. Kesilini yuşursa, yalğan esi bolmaydıqalıq təkidlinib, kesəlgi qırıpta bolmağan tərəbnin əhvalını biliş hoquqi kapalətləndirildi. Aldab öyünüş və kesəllik səbəbidin yəni bir tərəbkə ziyadə beqiş məcburiyyəti pəyda qilishinin aldı elindi. Öyünüşdən ilgiri eğir kesil bağlıqını eytişimu, ərxotunun bir-birgi sadıq buluş, özara hörmətləş, özara köyünüş məcburiyyətini gəudləndirdi. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Shaohong eğir kesil bağlıqını toy qilishdən ilgiri Shaoming'i etqan bolsumu, Shaoming yanıla Shaohong bilən toy qilmaqçı bolğan. Әқтіліп қанун дәсторының

ticaretiga işletilgenlikini, ya ki Erhotun'un ortak məxsidini ifadilgenlikini ispatla beri alaydıqalları bunun sırtıda. Bu diloda Gwen familik öz yalğız Li familikten 120 min yuan qarız algan. Bu ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan işip getken. Onun üstüge 120 min yuan qarız Erhotun acırşı soğukkan məzgildi ilingan. Erhotun iki tarafından hissiyat zidiyeti kilişelmeyen ekvalda, Gwen familiyinin karız algan pulunu Erhotun'un ortak turmuşuğa işletişimi emeliyetke uygun emez. Şuna eğer Ahtar Li familiyik, Gwen familiyinin 120 milyon yuan karız pulunu Erhotun'un ortak turmuşu ya ki ortak işlep çıkırış, ticaretige işletkerlikini ispatlayalmasa, ondaq da bu dilodaki karız Erhotun'un ortak karızgi təvəb olmaydı. Sizden ortak töyleş cevapkarlıqını üstüge ilişinizden haceti yok.

Sevimli radio alıqıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Yani sevimlik dostla kişilik turmuş muhabbetlik yaşaş cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlışıdır. Turmuşta her günü azraf bozumu romantik buluş intayın mıyım. Məlum bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındak diken. Muhabbet diken nime? Muhabbet diken birdenlik təsirleniş. Her ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mehriballık, yıkıllık, yani mesuliyet diken sözlü mü koşup koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılarak kiyinişini tavsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birine ep biriş, yediğinini ep kuyuş, hatta ısık saklap kuyuş, salametlik naçarlaşıp kalsa kuvvetlik yegüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetlik günlerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlanı kılış arkalık muhabbetini küçeytiş hem de muhim. Demek biz kündülük durmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşasak her bir günümüz kıymetlik menağı gibi olsun. Elbette radyo anlatan barlık anlatıcılarımızda muhabbetlik kalplerine köngül soğumuz var. Muhabbet nakşı yanraydı.

Radio dostlar, programımızın davamlaştırı vaatimiz Allah vaqtınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vab sen başqı birsini. Kimni söysen söyü vəgin sen, mən söyər mən, mən güygəsini. Kaçırmığın özünü məndin, aram tapay, qara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, olup kaldım, sevdayladın. Yani şu aşıklık, yani şu sevdaylık, şudan yazmış kılı biterleydi. Şair, şaire, küyç kılı biterleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımızı egişip, koşakçı, nakşı bop gitip attımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, yani şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgula üçün yavrusun.

Әсөйінлік достылар, шүтақты программымызды дамлаштыру атымыз. Әміз аталыла, балалағы тәрбие бәге вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысаң болмайды, деп тәрбие бердік әміз. Лекен бәзі де, өзіміз мұ біліп білмей, дикет қымыға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қыпсалдық әміз. Онда шаллада біз қастан қыммаймыз шу ялған кепні. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzi de ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qılmaylı. Nemiş ki, əgər gəndə materiallarda eytilişsə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, o yana salamətlik imtayın ziyarlıq gən. Çünki yalğan etqa adamın köpün cəhvallarda Yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp gidirken. Şundaklı yine iman etti küçümü acizlap gidirken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi işi de ödülürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, murgulluğun kesellik alametleri görüldüken. Demek yalgan sözleş adamın cismani ve ruhi sağlamlıkını intayın iğir ziyan uçurtudurken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalgan sözləşdin özümüzdə tataylı. Bunu hər giz adət qaylandırıb qoymaylı. Məyli çaxçaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hər giz yalganı arlaşdırmay, azadı alda öz fikrimizini xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan, yalgancının quyruğu bir tutam, digən gepinin tolumu asası ba. Yalgan haman bir gün aşkarlındı, şuna yalgan sözləşdin cıraq duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz anlıq uçularımız üçün davamlıq yağırsın.

umumuzlik eşşidiki muhim sebep. Portugaliya Cungonu közütüş akılla ambırının reisi Roy Lorido halkıra cemiyet Cungoga tekimi objektif nezer bilen karavadı doğu dep kardı. Coğrafyalik siyasi tokunuş keskilişi vatkan, korukçılık ve birtarafçılık baş götürü vatkan arka görünüşte, Cungo Birleşken Devletler Teşkilatını yadro kılgan halkıra sistema ve halkıra kanunu asas kılgan halkıra tertipini kattı koğdap, dünyavi idar kılış sistemisi ıslahatıgı paol katnışıp, halkıra amivi mesulat bilen təminlep, halkıra hemkarlıkını çoğunkurlaştırışkı türtki bulup, dünyaga mukimlik ve iniklik ata kıldı. Dünya yakşı bolsa, Cungo yakşı boludu. Cungo yakşı bolsa, dünya tekimi yakşı boludu. İçi bitilgen, terakki kılgan, şençilik, mesuliyetcan, sekri küçü toluplaşkan Cungo, puhta, küçlük erkiti, samimi, ortak payda aladığan hemkarlıkı, kişiler kalbini illetidigan adimiyet alakısı arkalık, dünyanın Cungo'u bolgan kızıkışını, koş, yönülüşlük, beriş geliş devamı da devamlı aşırmakta.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Dünya Nazar programımızda oralaştırılan mezmurlarımızı anlatıp öttüğünler, bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumret Yasin, nöbetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2022-nin 1 ayının 29 günü partiya sırtıdaki zatla bilen çağanını birlik kütüp alganda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiya hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat dağımlışıga erkeki kapalat kılış gerek namlıq sözünün boyum noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022-nin 2 ayının 25 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. Ketimlik kollektif ügünüşü riyasetçilik kılganda sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıntırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladınız.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi kengiş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en keng vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birleşte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işti çıntırıp, anlık halda idiyede, siyasi de, herkette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek birdeklikini saklap, çonkur teşürüp tatkik kılıp, pahalı çağrı tedbir görüstüp, partiyele kengişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakış işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydanını çıntırıp, ahtip küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiya Gurukla ve Soğdu Sanatçıla Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırıldı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzüvelişini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlaşış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en enisini dağımlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itikadi, ali canap hısıltı ve Jongo Komünistik Partiyası gibi olgan çoğunkur muhabbeti gibi varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat dağımlışışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem şiltişinin doğru yönlüşü de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötkülü, paklık ötkülünü katık igilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak sapasını gevdilik tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde işençilik, mesuliyetcan, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla, hakimiyet işlerine katnaşmak için partiye kuruluşunun nişani ve prensibini ziş gördüp, siyasi ilgileş iktidarı, hakimiyet işlerine katnaşış ve onu muhakeme kılış iktidarı, teşkilleş rehberli kılış iktidarı, hemkarlaşıp belli işleş iktidarı ve özdeki meselelerini hal kılış iktidarını özlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaşmak için partiyenin yeni kıyafetini namayan kılış gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakış tecrübe, usullarını vaktada tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çoğunkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaşmak için partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb, hakimiyet işlerine katnaşmak için partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soğdu Sanayiciler Birleşmesi asasi katlam teşkilatları kuruluşunu küçeytip, karmıkıdaki soğudgerle uyuşmalarının ıslahati, terakiyatı türütkü bulup, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişige mülazimet kılış. Onu ilgir sürüş iktidari ve seviyesini küçep östürüp, hizmet süpüti ve önümünü üzlüksüz aşırış gerek.
Radio anıqıcı dostlar, dövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimliq kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğandı sözlügən Jongu'nun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolda çıngdırıb, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyyatının ilgiri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

0: партияның 100 жылдық күреш тарихыға, партияның халықны іштіпақлаштырып ва етеклеп, кішілік оқуқны қолығы кәлтіруш, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш, кішілік оқуқны қапалатландыруш, кішілік оқуқны раважландыруш yолыдекі бошашмас тірішчалық сынген. Дөлтіміз социалистік заман евілашқан дөлетіні ұмымызлік құрыш. 2-ci yüzyıllık kreş nişanığı yürüş kılış yeni səpirini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yaxşı işləşinin muhimliği və təxirsizlikini çoğunqır tunub. Jungo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı yolu da qəddi eğişmay minib. Kişilik hukuku hürmət kılış və onu kapalətləndürüşgə teximi əhmiyyət berib. Döltümüz kişilik hukuk işlərinin tərəqiyatıqa teximi yaxşı türütkü buluşimiz gerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalatlandırış. Jongo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla demokratiyanı kolgı keltürüş, kişilik hukukunu kolgı keltürüş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolgı keltürüş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili. Sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içivitiş ve sosyalistik zaman evlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Jongo halkını bəxtge eriştiriş. Jonghuan milletini güllendirişdin ibaret əsli məqsidi ve burcini məkkəm igiləb, xalqı rəhbərli qilib inkılap, kuruluş, ıslahatının uluq qalbisini qolğı keltirdi. Jongo halkı, dövlət, cəmiyyət, ve öz taqdırının egisi qaylandı. Jongo xalqının yaşaş hukuki, tərəqi qilish hukuki ve başqa türlük asasi hukuk mənpəətini kapalatlandırış üzlüksüz alğı sılcatıldı. Partiya 18-ci kurultaydın boyan, biz kişilik hukuku hürmət qilish ve onu kapalatlandırışını, dövlətini idar qilishdiki bir muhim xizmət qilishdi çıngtırıp, dövlətimizin kişilik hukuk işlerde tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltürüş kütürütkə bolduq. Biz 1-ci yüzyıllıq kürəş nişanını işqa aşırıb, umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxıb, mutlaq namratlıq məsələsini tarixi yusunda həl qılıb, dövlətimiz kişilik hukuk işlərinin tərəqiyyatı üçün texımı puxta maddi asas saldıq. Biz bütün cəryallıq xalq demokratiyasını üzlüksüz ravajlandırıb, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını alğı sılcetip, icdimai adıllık, əqqaniliğini qatdi qoğdap, xalıqni teximu kən, teximu toluq, teximu ətraplıq demokratiya hukukudun bəkriman qıldıq. Biz teximu toluq, teximu yukuru süpətlik işqi oruluş qıtırıdkı bulup, dünya boyca kölümü ən çoğun mağarıp sistemisi, icdimai kapalıt sistemisi, davalaş, saxlıq saxlaş sistemisi bərpa qılıb, xalqının turmuş muhiti və süptini zor küş bilən yaxşılıdıq. Biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıngdırıb, yeni tacsıman öpki yalluğu yuqumuğu küşlü taqabıl durub, xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədə qovduduq. Biz partiyanın millətlə siyasiti və din siyasetini umumüzlük ızçılaştırıp, milletlerinin bab baraver buluştığı çıngtırıp, ammının dini itqadığı hürmet kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapalatlandırdık. Biz ədiliyyə tüzülmesi ıslahatını çoğunqur alığı sılcetip, tınış jongo kuruluşu, kanunçıl jongo kuruluşunu küçeytip, siyasi kanun koşununu terbiyeleş, tertip kiselişini çoğunqur kanat eydirip, qara rəzil küşlərini yoxdur şərkətini umumüzlük qanat yaydırıb, qanunğı qılab türlük cinayətlərə qatıq zərbi berib, cəmiyyətini uzaq için muqum qılıb, xəliq ammısının hayat bir xətərliki və malmülük bir xətərlikini əqiqi qoğduduq. Dövlətimiz dünyadaki dövlət kişilik hukuk hərkət planını uda töt qarar tüzgən və yolu qoyğan birdən bir asaslıq çoğun dövlət bop qaldı. Biz dünyavi kişilik hukukunu idare kılış kıpağıl katınışıp, dünya kişilik hukuk işleri terakiyatıga Jongo tökpüsünü koştuk. Onu Jongo layihesi bilen təmin edik. Dövletimizin kişilik hukuk işleri terakkiyatını olgı sılzıtış emeliyeti de biz markizmlik kişilik hukuk karışını Jongo'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Jonghua münevver en-enevi medeniyeti bilen birleştirip, partiyemizin halkını iştipaklaştırıp ve yeteklep, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişteki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekünlep, insaniyetinin münevver medenilik neticelerinin örnek gelip, devrinin iklimiği layıklaşkan, devletimizin ekvalığı maskeledigen kişilik hukuk terakiyatı yolunu tepip çıktık. Birinci, Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de çın duruş. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve devletimizin sosyalizm tüzümü, devletimiz kişilik hukuk işlerinin sosyalistik karakterini belgeleyen. Bizning xalqning öz ishiga, öz igi bo'lishiga kapolat qilib, kishilik huquqdan barobar o'rtaq bag'rimon bo'lishni ching turib, turli kishilik huquqning umumiylik taraqqiyotini olg'a siljitib, eng keng xalqning tub manfaatini uzluksiz turdi yaxshi ishga oshira oladiganligimiz, yaxshi qo'g'diya oladiganligimiz, yaxshi taraqqiy qildira oladiganligimizni belgilagan. 2. Xalqning asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilishni ching turish. Xalqchillik Jongo'ning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lining eng roshan alohidligi. Biz xalqning demokratiya huquqini kafolatlantirib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, xalqni kishilik huquq ishlari taraqqiyotining asoslik qatnashchilari, ilgiri surguvchilari, manfaatlanguvchilarga aylantirib Odamning atroflik etilishi, butkul xalqning o'rtaq beyishida teximi rochan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga haqiqiy turtki bo'ldik. 3. Davlatimizning amaliyotini chiqish qilish tishing turish. Biz kishilik huquqning umumiylik prinsipini Jongo'ning amaliyoti bilan birlashtirib, kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga davlatimizning akvali va xalqning talabini chiqish qilgan asosiy turtki bo'lib Xalqının kən, toluq, əqiqi, konkret, ünümlük, əsqatıdığan kişilik hüquqdın qanun boyca bəhrəman bolışıqa əqiqi kapalətli qıldıq. 4. Yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüquqini ən mühim asasi kişilik hüquq qılışdı çın duruş. Yaşaş, barlıq kişilik hüquqdın bəhrəman bolışının asası. Xalqının bəxtlik durmuş keçürüşü, Ən çoğun kişilik hukuk. Biz yeni tərəqiyyat ideyasını toluq dəlcayda umumüzlük izçillaşdırıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyası da çıngdırıb. Tərəqiyyatda xalqını közləş, tərəqiyyatda xalq tayiniş, tərəqiyyat nəticilərdən xalqını tən bəkirman qılışdı çıngdırıb. Teximi yuqur süpətlik, teximi önümlük, teximi adil, Teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotni tirishib ishga oshirdik. Taraqqiyot davomida keng xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini teximi oshirdik. Teximi kapolatlantirdik, teximi imkoniyatlik sijil qildik. 5. Kishilik huquqqa qonun bo'yicha kapolatli qilishni ching turish. Biz qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ching turib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kafolatlantirishni qonun chiqarish, qonunni ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishning har qaysi halqalariga singdirib, huquq adilligi, fursat adilligi, qoida adilligiga doir qonun tuzumlarini tez mukammallashtirib, fuqarolarning jismoniy huquqi Mal-mülük hukuki, adimilik hukukunu kapalatlandırıp, puralanın demokratik saylaş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılışkı katniş katarlık asasi siyasi hukukunu kapalatlandırıp, puralanın ıhtısat, medeniyet, cemiyet, muhit katarlık tereplerdeki hukukunu kapalatlandırıp, Kişilik hukukunu kanunçilişiş yolu bilen kapalatlandırış seviyemizini üzlüksüz östürdük. 6. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışka pahalı katnışı için duruş. Biz pütkül insaniyetke orta kımmetini əvj aldırıp, əqiqi köp tərəpçilikini əmiliyyət körüstüb, kişilik hukukunu öz içiga alğan dünyavi idarə qılış sistemisi islahatı və quruluşuna faal qatnışıb, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış qütürütkü bolduq. Yuqurqi 6 nokta Jongonun kişilik hukuk tərəqiyatının asaslıq alaydiliki. Şundaqla, dövlətimizin kişilik hukuk işlerini alğı sözütüş əmiliyyəti də asıl qılğan qımmətlik təcrübəmiz. Onu yeni əmliyyətki birləşdirib, üzlüksüz türdə yaxşı davamlaşdırışımız, yaxşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürüp, Jongonun kişilik hukuk tərəqiyatı yolda çıngdırıp, xalqının yuqur süpətlik güzel turmuşqı bolğan arzusuğu uyğulışıp, xalqının kündün künki iş bir vatqan köp tərəplimə hukuk ihtiyacını üzlüksüz qandırıp, ixtisadi tərəqiyat, demokratiya qanunçillik, ideya mədəniyyət, adillik, əqqaniylik, cəmiyyətni idarə qilish, muhitni qoğdaş qatarlıq quruluşlarını bir tutaş alğı siljitib, işqi orlaşdırış, kirim təqsimati, marib, ijtimai kapalet, davalaş, turalğu, yaşanğanda kütünüş, balılağa yar yülək buluş qatarlıq cəhətlərdiki xizmətlərini umumüzlük yaxşı işləb, maddi mədəniylik, siyasi mədənilik, mənivi mədənilik, ictimai mədənilik, ekologiya mədənilikini mas tərəqi qıldırış davamıda türlük kişilik hukuka kapalatıqlı səviyyəsini hər tərəplimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılıq kapalatını küçəytib, kanunçılıq sahəsidiki islahatını çonqurlaşdırıb, kişilik hukuk kanunçılıq kapalatı mexanizmini takamulaşdırıb, kişilik hukuka hörmət qılış, və onu kapalətləndirişinin qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunğa rayiya qılışını bütün zəncirlik, pütkül cəriyallıq, hər tərəfləmə qaplışını işqaşırıb, xəliq ammısıqa hər bir qanun tüzümdün, hər bir qanun icra qılış qarardın, qanun yürgüzülgən hər bir delodun adıllıq və həqqaniliqini hiss qıldırış gerek. Qanunçılıq sahəsidiki xəliq ammısının inkaz küşlük bulğan gəvdilik məsələlərini sistemilik tətqi qılıb, pılallab və həl qılıb, xəliq ammısının dəva tələblərgə qanun boyca adıl muamilə qılıb, qanun yürgüzüş adıl bulmaslıq səbəbidin xəliq ammısının könlügə azar berdiğən, hukuk mənpəətigə ziyan yetküzüdüğən işlərinin yüz bir işini qətti tosuş gerek. Amının qanunlu hukukuqı çekilidigan barlı kılmışlani. Amının hukuk mənpətige çekiliş məsilisige pervasız qaraydigan. Qarı bulmaydigan barlı hadislani intizam qanun boyca qatıq təşürüb bir tərəp qilish. Cavabkarlıqını qatdi sürüşdürüş şart. Toğra kişilik hukuk qarışını əvj aldırıb, kişilik hukuk təşviqati və kişilik hukuk bilimlerini umumlaşdırışını kən qanat eydirib, kişilik hukuku hürmet kıladığan ve onu kapaletlendirdiğan yaxşı keyfiyat yaratış gerek. Pütkül xalık bolup mu kən yaşla ösmürle arası da kişilik hukuk bilimleri terbiyesi elip berip, markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini xalık mağarifi sistemisi kırgüzüş lazım. Hökumət xadimləri, bolubmu asasi qatlamdakı məmurlarını kişilik hukuk bilimləri boyunca tərbiyələşini küçəytiş gerek. Ammivi təşkilatlarının əvzəlikini cari qıldırıb, ayalla, balıla, yaşanqalla, meyiblə qatarlıq alayda kişilər topunun hukuk mənpəətinin texımı kapalətləndirilişini ilgiri sürüş gerek. Dövlətimiz kişilik hukuk işleri tərəqiyatının canlıq əmiliyyətini tayınıb, əsli icadiyyət xarakterlik hukumlarını pişiqlap, dövlətimizin kişilik hukuk pən sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri və kişilik hukuk tətqiqat bazı kuruluşunu küçəytib, nəzriyədə puxta, ilimdə kamalat giyətgən, xəliqara qaydiləgi pişiq, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk âli mütexessisler koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup, پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممەت قارىشىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا ئىشىنىش، سىغدۇرۇشچان بولۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىش، ئورتاق تەرەققىي قىلىش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، دۇنياۋى كىشىلىك ھوقۇقنى ئىدارە قىلىشنىڭ تېخىمۇ ئادىل، ھەققانىي، مۇۋاپىق، سىغدۇرۇشچان يۆلىنىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئالاقىسى، ھەمكارلىقىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، ئىجادىي رول ئويناش لازىم. كىشىلىك ھوقۇق تارىخىي، كونكرېت، رېئال بولىدۇ. كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ ئىجتىمائىي سىياسىي شارائىتى ۋە تارىخ مەدەنىيەت ئەنئەنىسىدىن چەتلىگەن ھالدا قۇرۇقتىن قۇرۇق گەپ قىلىشقا بولمايدۇ. بىر دۆلەتتە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ بار يوقلۇقىغا باھا بېرىشتە باشقا دۆلەتنىڭ ئۆلچىمى بىلەن ئۆلچەشكە بولمايدۇ. قوش ئۆلچەم قوللىنىشقا، ھەتتا كىشىلىك ھوقۇقنى باشقا دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشنىڭ سىياسىي قورالى قىلىۋېلىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ. ستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى ئىگىلەپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھېكايىسىنى كۈچەپ ياخشى سۆزلەپ، ئوبرازلىق كونكرېت ئىپادىلەش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشىنىڭ جەلپ قىلىش كۈچى، تەسىرلەندۈرۈش كۈچى، تەسىر كۆرسىتىش كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى، پارتىيە گۇرۇپپىلىرى دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش تارىخىي مەسئۇلىيىتىنى زىممىسىگە ئېلىپ، تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، نەتىجە ئارتىپ، دۆلەت كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكەت پىلانىنى ھەقىقىي تۈردە ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك كادىرلار، بولۇپمۇ رەھبىرىي كادىرلار ماركسىزملىق كىشىلىك ھوقۇق قارىشى، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشىنى ئاڭلىق ئۆگىنىپ، تونۇشنى ئۆستۈرۈپ، ئىشەنچنى ئاشۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇقى ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈشكە دائىر تۈرلۈك خىزمەتلەرنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى ئىشلىشى كېرەك. جايلار، تارماقلار ۋە ساھەلەر كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشى كېرەك.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشلىغۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە سىرتىدىكى زاتلار بىلەن چاغاننى بىرلىك كۈتۈۋالغاندا قىلغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ئىشلىرىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشلىغۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 37 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى يولدا چىڭ تۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Mahira Ubulqasım'nın Halran Çuyxar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımlarını anlatkandıq. Subat, şehirdeki taşıda okuş için berilip tekrar kılıp atkanda, oylumağa yedin Mükerrem'nin nəziri onun göçüşüp kaldı. Mükerrem, onu yaxşı görüp kaldım deyen bahanı bilen toxtumay avar kılışka başladı. Ama Subat'ın bütün əsiyadi ügünüştülü bulup, başka işlerini oylaşka kalıcı çolası yok idi. Ama Mükerrem cahillik bilen Subat'ın keyni kırı aldı. Ola, gerçi naiti sertleşip ayrılgan bulsun mu, Subat şu gündün başlap nemidin dur ənsiraydıgan bulup kalan idi. Ondaqta, keyin yeni kandak işler yüz berdigandı. Mükerrem, Subat'a kandak siyan yetküzdigandı. Subat, özü arzu kılgan mektepke barala mı? Bula kızıksınız, yıktığınız dağımlıq bugünkü radio jurnalı programımızda oranlaştırılan Mahira Ubulqasım'nın Halran Çuyxar Gündamlıq Pavustu'nun devamı da bulsun.

5 ayının başları. Mektep içindeki çimliklar kökürüp, rengarenk gül çiçekle içilip gitken idi. Sayının suyu zümrettek süzülüp, söğüt talla, illi kuyaş nuru da uzun sümbül taşlarını süzük sulağı taşlap huzurlanmaqta. Söğüt talları konuvağın kuşla, bəs bəs de sayraşmaqta idi. Sobatın savaqdaşları baharının güzellikidin soğuk ve ilham ilip, imtihan üçün ciddi tayarlık kılmaqta idi. Lekin Sobat başkıçılı bir adam bopkağın idi. Onun çırayı perişan, tek turqıdın arğılıq çıkıp duradı. Can muallim Sobat'ki özgürüşlere dikkat kılgan idi. Sobat, sağ neyim boldi? Bəkli çüşkülüşüp kettin o. Yataqlaştıranın deyişçe, keçisi cöylüp bir neymelən deydikken sən. Ögünüşke bək berilip getip, besin buldu mu ya? Ya ki, birə işki yoluqmağan sən? Can muallim, köngül bölgününüz kerekmet. Mən şu səl çarçap kaptı mən. Keçisi təs tuxlay mən. Uxlasamla qalaymıqan çüşkür mən. Bir Ali Mektep imtihanı katlaşmaysan. Üyünge berip, bir hafta demağın. Oğuşlup kalan denken, mektep gelip, tekrar kısamı buludu. Üyüge kaçsam, zirgip gittim ben. Bunun denken, demilişten ögün işini yakşı birleştirey, dedi Subat. Can mallım mı, makul buldu. Keçici yakkan yamğuru, tanatkandı mı, tohtumayı yığı atattı. Дегенде ойғынып кеткен Собат өзінің қызып от қауап боп кеткенлігін білді. О, орнынан тұрмақшы болып еді, бесі қаттық ағырып, көңілі айнып тұрамады. Сабақташлары әдегерлік тамақыны әкіріп беріп, мектеп тоқтырханысығы беріп көрінішін жекелеп қойып, шығып кетішті. Собат бірдәм етіп, орнынан тәсті тұрып, әдегерлік тамақыны мекегіз кәмей, мектеп тоқтырханысығы бады. Subatning beden temperaturasi 39 gradusdan eshib ketgan edi. Doktor uningga oda 3 kun asma asliqligini aytdi. Hamda bir qancha kunlik dori yesib berdi. Doktor: "Ati yekshanba tamomamsizlar?" deb so'rdi Subat. "Ata bir sestra navbatchilik qiladi. Kelib, o'qulingizni saldirib ayting." Angina kuzgulup geliniz işip, yerindap getip du, dedi doktor. Subat, asmını astırıp bulup, yatağı aralı kilip aldı. Bəşu yatkanıca katı uxlap getdi. O uyğanğanda yatağını içi kapkarangı bulup, özünün başka heç kim yok idi. Onun beşinin ağırıqı səl koyup bəygen bolsımı, kızıtması yanmağan idi. Kaniden yanlı ot çıkattı. Dün bədini titrətdi. Yatağının otdırısıdaki cozunun üstüdə onun ədiyəllik, çüşlük, keşlik tamaqları qatar tızıqlıq duraddı. O, tamaqla qarab qoyub, yeni yotqanğa kırıp yetib duruşuğa, işik içilib, sınıf başlığı vanlayı kırıp gəldi. Keşlik təkradın küştünla mı? Dəb sordu Subat. Yax, dexi. Saat 9:20 bo'lmadi. Men shu sendan ansirab kirdim. Asli jangmollim kamakchidi. Ayoli doktorxonaga yetib qapti. Kesli xil eg'ri o'xshaydi. U menga Subatni yo'qlay olmadim. Sen uning holidan obdan xabar ol deb topilgandi. Rahmat senga bog'lay. Men xil o'ngishlib qoldim. Avari bo'lma. Men o'zimning holidan o'zim xabar ololayman. Maqul. Ondaq bolsa yaxşı. Amma əkirgən tamaqlanı mı yeməbsən? Bolmasa, yürə, sırtqı çıxıb yaxşıraq tamaq yeb kirəyli. Dedi Vanli. Ola, məktəbdən çıxıb yan qoçuğu borulub turuşuğa, tört oğul bala olanın altını tosdi. Subat digən şümdəksən mə?
dedi ardiki paka boyliq biri Subatning yeniga kelib va uning peshonasiga nuqdi. Sallukchak Mukarramning oldini to'sib, "Men bilan yurasan, bo'lmasa o'ldirib yetman" deb ta'kidlab, uni haqoratlab, maktabda yurgisiz qilib yetibsan. Tehi bulun pishqoqlarga so'rab opirib, zo'rlik qilmoqchi bo'lsan. Anglab qo'yishim tek. Mening ismim Davud. Mukarramning bo'lg'isi eri bo'laman. Men Mukarram deganni aslo tonmaydim. U bir qancha qitim oldimni to'sib, "Men bilan orlashman" dedi. Men rad qildim. "Sen onun eri bo'lsang bo'lmamsan. Mening nima chatig'im?" "Men senga aytib qo'yay. U men qarchaplabdi." Subat darhol Davudga yandi. "Voy, gepin cho'ng'osining. Putqulini sindirib tashlayman jumi? Qani bir novchilik qilganingni ko'ray." Davud Subatni bir qancha qachat urib otdi. Ongacha qolgan uch aylan Subatni mushlab dastigini turdi. Hech nimani tushunmagan Vangli jidalni ajirtib Subatni qutqizmoqchi bo'lib edi, o'zimi bir qancha mush tepek va pashva edi. Ularga kuchi yetmagan Vangli, "Qutqizinglar, odam bormi? Lukchaklar o'quvchilarni urib ketdi" deb baqirishi bilan ular badar qochdi. Vangli Subatni yotgan yerdan yo'lab turishiga tuyuqsiz 4 mutsiklet g'aqirab kelib, Subat bilan Vanglini so'qib yetib, quyunday g'ayib bo'ldi.

Bu kerim, sözlap müşeye kegende, ahlak müdiri Çin Şau'u közünü çin yumup, levini çişlep üstelge birini urdu da. Bu kerim, subatsızge çekilmakçı boğan şundak mı? Dep, gazap bilen onun közüge tikildi. Çünkü Mukerem'nin yalganını tokup, subatlı karı çaplavat kalıqı Çin Şau'u ayan idi. Ondak bolsa, şu kaysı ay, kays gün, saat kança, dep bir alamsız. İşkılıp şu, tüt beşinci aylan mezgilleri kudaymen. Kün saatle isimde kamaptu. Mukerem, tırnakın tatlıp boş avazı dedi. Siz öz məxsusunuzu getirmek için Subat'ı kar çaplabatsız. Fakat Subat'ın şahinine dağ çürüplü qanmay. Yine bizden mektedinin nam abroyunu bulğudunuz. Bunu bilemsiz. Hazaplengen Çin Şau'un çeki tomurları köpüp gözlerden ot yandı. O bir tal tamakını elip titrep durğun kollarda çakmağını tästi çaktı da qaynıp-qaynıp şoraşka başladı.

Radio olguchi dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizler bilen yüz görüşdi. Men dostunlar Mehliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizde qaysı mazmunla ayan buldikin, bilekti qulaq sepa qayli. Keşte aş qursa quqlaş bilen toyunup tamaq yap quqlaşının qaysı ziyanlıq. Özigidin pişdigan yemeklerini jigende bexatalige diqqat qiling. Xanım qızlarının alqışığı erişken kiyimlerge rəng urup ketişinin aldın eliş yapıraqtisi, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qadirik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizde başlayıp etmdok. Yan telefon oynash, kısqa video görüş, nurgun kişiga nisbatan aytganda turmushidagi normallikka aylandi. Bunga ergishib, yerim kechada qo'saq etishmo odat kishi bo'lib qoldi. Sizmo

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızla kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Sevimli dostlar, kişilik turmuş muhabbetlik yaşayış cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlaşıdı. Turmuşta her günü azraf bozumu romantik buluş intayın mıyım? Melim bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındak diken. Muhabbet diken nime? Muhabbet diken birdenlik təsirlenmiş. Her ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mehriballık, yıkıllık, yani mesuliyet diyen sözlümü koşup koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılarak kiyinçini tavsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birine ep biriş, yeydiğini ep koyuş, hatta sık saklap koyuş, selametlikin açarlışıp kalsa kuvvetlik yegüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetli küllerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlanı kılış arkalık muhabbetini küçeytiş hem de muhim. Demek biz kündülük durmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşasak her bir günümüz kıymetlik menağı gibi olsun. Elbette radyo anlatan barlık anlatıcılarımızga muhabbetlik kalplerge köngül soğumuz ba. Muhabbet nafsı yamraydı.

Radyonu uçtosla programımızın damlaştırmatımız Allah'a batmanla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vap sen başka birsini. Kimle söysen söyü vergin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmığın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, olup kaldım, sevdayladın. En şu aşıklık, en şu sevdaylık, şudan yazmış kılıbı teleydi. Şair, şaire, küç kılıbı teleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımızla ilgişip, koşakçı, nakşı bop gitibatımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, en şundak ilhamları kanatlanmatkan aşk meşgula üçün yavrusun.

Sevimli radyo alıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik dämleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldıdı turvatı mən. Bırak ertedeki programımız teximi nadır. Anlaşını herkes unutup kalmağı silah. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmay kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

Mayli ol turuş, yaki üri turuş bolsun. Bugünkü künde köp sandiki kişile yan telefonini ihtiyarsız seyri. Netçe sekund, on netçe sekundlu kıska videoni tez süratte almaştırdı. Kişilerinin dikti bütünlüğü ekranga meptun bulup. Zadila tohtumaydı. Tuyuksuz beşini götürüp. Bir saatinin ötüp ketkenlikini. Yeni bir hıra halette yerim keçi bulup kalgallıkını baykaydı. Kıska video nurgun kişilerinin boş vaktini ilgilemekte. Net çıkettim telefonunu emdili koyu. Yine kızlık duruşunun keynige kirip koluğa alıdı. Enikla bir küllük şurni kubul kılgan bolsa mı? Lekin vakit parça pırat mezmullaha sırap bulup getirdi. Kıska video eslide aram iliş. Könül içinin bir hıl usulü turuklu. Nemişka ön tinsiz. Alda bizden şunç köp vaktimizni ilgili valudu. Kıska video insanla çoğun menisinin uçur pişiklap işleş alayidligidin paydılınıp layelengen bulup, çoğun menimizden köp yolluk, şur pişiklap işleş ihtiyacını kandırudu. Gerçi fakat bir netçe sekundin netçe 10 sekund kıçı bolsa mı,

Mulazimətinin mulazimət sübutunu bekitiş asan emas. Miqdarlaşdırılğan mulazimət ölçümü. Kəsibkarlarının sapası təkşi emas. Köp tərəf nazarət qılıb başqurışı kerek. Layiq tonuşturuş mulazimeti nurgun nazarət qılıb başqurış tarmaqlarına çetilişi. Mümkin, məsələn, onun kəsbi məsul tarmaqı, xalq işleri tarmaqı buluşu kerek. Lekin onun da bazı ilallar var. Bir kısım roy xatke aldırgan tizimlaşma. O yana bazarını nazarət qılıb başqurış. Tarmaqlarına təvvə buluşu mümkin. Nurgun tarmaqla otursudiki bu xil nazarət qılıb başqurışının unçi yaxşı maslışını atayın. Bir kısım nazarət qılıb başqurış boşluğu qalıdı. Bula bir kısım səmimi bolmağan layiq tonuşturuş. Aparatlarına fırsatperestlik kılış fırsatı yaratıp verdi. İstimalçıla umumyüzlük inkas kılgan meselesine karıta. Cayladaki alakadar tarmaklamı alakadar tedbirlerini yolgu koydu. Meselen, Şanghay'da layık tonuşturuş aparatlarını məxsus tüzeş hareketi orullaştırıldı. Şundakla 3 gündün 7 gün geçi bolgan istimal soğuk mezgilide hak kaytırış tüzümü Şanghay şehrinin layık tonuşturuş. Mulazimet aparatlarının belgilimige uygun ticaret körsetmesige kırgızıldı. Beijing şehrimi muşununga okşaş belgilimige uygun körsetme ilan kılı. Layık izdeydiğallarının ehvalını oydurup, çıkırışkı bolmaydıgallıkını aydınlaştırıp, aldramçılık karakterdeki layık tonuşturuş mulazimeti Katarlıkla bilen şoğullanışkı bolmaydıgallıkını bildirdi. Shenzhen şehrimi layık tonuşturuş. Aparatlarının mulazimet kaidesinin kollektif ölçümünü ilan kılıp yolgu koydu. Bunun da layık vasitçilik mulazimetideki mulazimet ceryani. Mulazimet tohtami. İstimalçılarının hukuk menfaatini, kogdaş Katarlık cehetlerini umumyüzlük kiliplaştırış aydınlaştırıldı. Çin Yinjiang mundaq teklif verdi. Layık tonuşturuş süpsinin subyektlik mesuliyetini yanımı çiğnetip, samimi buluş, kanunga, riayi kılış, ticaret kılışta çiğ turup, alakadar tarmakla otturgu koygan ülge toxtam nusxasını işletip, nazaret kılıp başkuruş tarmakları köp hıl nazaret kılıp başkuruş vasıtları arkalı, kündilik nazaret kılıp, başkuruş ne küçeysi boludu. Eğer bir kısım kanun belgilimige hılap, meseleler baykalsa, nazaret kılıp başkuruş tarmakları vaktida tüzütüşke heydekçilik kılış gerek. Meselen toxtamda bir kısım zomiger maddılar meselesi mevcut. Bolsa, nazaret kılıp başkuruş tarmakları memuri yetekçilik kılış usulü arkalı. Onun din imkan kadar ülgilik toxtamını işiltişini talep kılış gerek. Eğer saxta teşvikat meselesi mevcut bolsa, kanun bu içe münasip tekşürüp bir taraf kılış gerek.

İmlərge rəngurub getişinin aldanılış yapıraqçısı, xuşbıraq şarca, yumuşdış, sılıqlaşdırış suyuqlıqı qatarlıqlarını qoyuş gerek. Ondaqda bu məhsulatlarına xəzilgən pul artıqçımı ya ki rastalı rolu bağımı? Bu materiallarının qandaq rolu bağ? Qandaq qığanda onun küçünü ən zor dərəcədə cari qıldırğılı buludu. Yuqırqı məsələlərgə qarata muxbir alaqadar mütəxəssislərini ziyarət qıldı. Kiyimlərge rəngurub getişinin aldanılış yapıraqçısı, küçlük adsorpesiyalash iqtidarı arqılıq boyaqını tutup aludu. Kiyimlerge ren urup gettiş, kişinin beşini ağırtıdığan iş. Sallı ihtiyat kımığanda, suzranlı kiyimler, kınıq renli kiyim keçeklerinin rengegi boyulup getudu. Yeğen kıyılardan buyan, kiyimlerge ren urup gettişinin aldın ilişce yapraqtısı edip adıldığan məhsulat, tordiki masetivili subsidadan çıkardı. Sodgarlar onu bir xil yeni tiptiki koşumcu kiriyuş boyumi, bu arqılıq boyaq zaricilerinin başqa kiyimlerge çapdışı velişten saxlanğılı boludu dedi. Lekin o rastılı muşundaq önümgegamu. Kiyimlerge ren urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı, kır yoğanda kiyimnin boyqının çıkışının aldın ağılı buludu. O, yepiştiru alğılı buludugan materialdan yasalgan. Jungo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Beijing Kimya Sanayeti Tadqiqat Yurtunun Ali Injineri mundaqtıdı. Qarmaqqa adetkide köründüğün bu kiçik parçadaki ahrak emeliyet acayip maharetkige. Kiyimlerge ren urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı, Kimya Sanayeti sahası da daim işildilgan mənbi musbetlik iyollarının sümürlüş prinsipidin paydalanğan. Paxtı talası, hayvanat terisi, süni xurum, terilin toqulması qatarlıq materiallardan tikilgen kiyimler zavutun çıkıştın ilgiri ximiyelik boyaq materialı arqılıq boyuludu. Eğer bu xildeki kiyimlerini juğanda rengi öşkende, sudiki boyaqlarının yüzde mənbi iyolları boludu. Kiyimlerge ren urup getişinin aldın iliş yapıraqtısı yüzde musbet iyolları boludu. Mənbilik, musbetlik iyolları birleşkende boyaqlarının başka kiyimlerge ötüşünün aldın ağılı boludu. Onundan kalsa kiyimlerge ren urup getişinin aldın iliş yapıraqtısının köpintisi, aktiplangan karbonu oxşup getidigan boş, köptüşüklük kurulma bulup, çınlın qatarlıq toqulumlarda daim işletildigan musbet iyolluq boyaqlarga mu məlum derecede adsorpesiyalash rolu boludu. Alaqadar kəsb əhlləri mundaq dedi. Bu iki xil maharətki ege kiyimlərge rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı, naidə küşlük, sümürüş iqtidarıqı ege bulup, hər xil rənglik toqulmalarını yuğandı qoyub bərgən boyaq molekollarını tez sürətdə sümürüb alalaydı. Şunun bilən çüşüb ketken boyaq molekollarının başqa kiyimlər tərəfindən sümürülüşdən saxlanğılı buludu. Kiriyüşdün burun, ən yaxsı kiyimlərge rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısının düşəndürüşünü oqub, yumaqçı boğan kiyim sanığı asasən kiyimlərge rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı qoyub, onun rolini toluq cari qıldırışqa kapalətli qılış gerek. Xuşbıraq şarca, nano dərəcilik mikro kapsul bulub, uzaq müddət xuşbıraq çıxırıdı. Hazır nurgun ayallar yuğan kiyimlərinin pakız buluşu, şundaqla xuşbıraqlıq buluşunu ümit qıludu. Lekin sopun paraşuk ığılı tayanğanda bu noxtun işqa şuruş naidi tas. Şunun bilen puraqlıq kıldığan material bazarga kelgen. Jungo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Beijing Kimya Sanayeti Tadqiqat Yurtunun Ali Injineri Zıngca monolarını bildirdi. Xuşbıraq şarca bir xil daim işiltildiğan kiyim yuyuş asıraş boyumi. O kiyimlerini yuyup oğan denkin uzaqçı xuşbıraq saxlaydı. Xuşbıraq şarcının asaslıq tərkibi puraqlıq may ve mikro kapsuldan ibaret. Köp sandiki kiyim keçek tallarlarının yüzüde juğanda mənbi yollar buludu. Ama xuşbıraqlıq mikro kapsulunun yüzüde musbet yollar buludu. Bu musbet yollar kiyim keçeklerinin yüzüge mehkem yepişu aludu. Zıngca düşündürüp mündaq dedi. Mikro kapsul xuşbıraq mayni mikro nanometr dereceli kiçik kapsulga orap durdu. Bu kapsul materiali xuşbıraq may bilen reaksiyalish almaydı. Xuşbıraqnın tez süratte parlanışı ya ki oksitlinişinin aldın aldığan bir qavet tosaq bulalaydı. Kiyim keçeklerini yuğandın kiyin, xuşbıraq mikrokapsul işçedeki xuşbıraq pəqat mikrokapsul qepedeki töşkçilere arqılıq astasta koyup beriludu. Bunun bilen kişiler kiyim keçeklerdeki xuşbıraqını misqılalaydı. Hatta samavar çorpisi kavap yegende kiyimge sınıp qalgan puraqla, terligende ve tamak çekende kiyimge sınıp qalgan gayri puraqlarga mutaqabıl turalaydı. Tekniknin tərəqi qılışıqı əgişib, yeni bir əvlad xuşbıraq materialının retsipi tanışılıb, bakteriya yoxduş, kanı yoxduş, kırını eritiş və yumşaq sılıq buluş qatarlıq iqtidarlar göbə etildi. Şunun bilən bir vaxtda, kralğuda kiyim juğanda maşinin sürkülüş küçü bir qədər çoğun boğaşqa, xuşbıraq şarca kralğunun işçidili parçalınıb xuşbıraq çıxırdı. Kralğuda yuğanda xuşbıraq şarcının rolü texim işbadılındı. Bu mu nurğun alaqadar məhsulatlarda kralğuda yuyuşda işiltiş təklifini berişinin səbəbi. Alayda diqqət qilishqa tegishliki şu ki, əgər köp xil rəngli kiyim keçəklərini aralaşdırıb juğanda, aldı bilən kralğuğa kiyimge rəng urup getişinin aldan eliş yapıraqtısı silib, andın xuşbıraq şarjını siliş gerek.
Şunda kılganda, işki kılmadanın kimi

товарларыны yerlikte pişiklap işlişini ilgiri sürüp, etraptiki devletlerden import kılışını köpeytidu. Yasımıçılık çoğun devleti bolu süpti bilen, devletimiz yer şar iş taksimatıga çoğunkur yugurulgan, baş ve ayak halkıdaki hemralarını ten nepki eriştirdiğen dünya zavutuğa aylandı. Devletimizin Şarkı Cenubi Asya elleri ihtipakı yüzlengen Eçiviç hemkarlıkının oldunki sepi ve közneki bolu süpti bilen bu yılının oldunki 20'da Guangxi'nin taşkı soda importi bulturki okşaş mezgildekidin 25% aştı. Renglik metal, polat tömür, aşlık, maylıktan pişiklap işleş katarlık kesiple işlep çıkırış ham eşyası importinin tezdin eşiği türtki boldı. Guangxi'nin Fangchengang'daki bir aşlık, yağlıktan pişiklap işleş karhanısının import-export kesipide saklamı mıktar mokim bolgan, aşırmı mıktarda böz şasıl kılıngan yakşı vaziyet barlık keldi. Karhanı mesulü Liu Chinlei ham eşya daduri. Kıçı uruqıdın cemi 250 min tonna import kılındı. Teminat zancırının evrişimliki devamlı küçeydi. Bazarının inkası aktif boldi dedi. İstimal çoğun devleti bolu süpti bilen devletimiz 160 neçi devlet ve rayonunun asas soda hemrayı aylandı. Jungo bazarının yer şarı eksportuğu bolgan türtkilik rolü sicil küçeyip, kün seri dünya hem behirmen boluduğan çoğun bazarga aylandı. Şarkı Cenubi Asya'nın meyvelleri, Yeni Zelandiya'nın süt mesulatları, Avrupa'nın teri asıraş boyumları katarlık, tehim köp ela süpetlik mesulatla Jungo bazarını üzlüksüz beyitti. Şunun bilen bir vakitta İlgar teknik üskünülleri, açkışlık zapçasla ve ela süpetlik ham materyallarının kırgızılışı, Jungo yasımeçilikinin zancırını toluklap ve küçeytip, kımmet zancırının yukur pellisigi kadem koyuşini muhim terekki igi kıldı. Tamojni baş mahkemesinin maun başlıkı Wang Junmandak dedi. İşki iqtisatının sicil yakşilinişi, İstimal yoşurun küçünün üzlüksüz urgutuluşuğu ägişip, istimalçıla yer şarının her kayıs çaylırdın kelgen tehim köp ela süpetlik tavarladın bəhirmen boludu. Dünyadaki her kayıs tövletlämü Jungo'nun importni kengaytişidin tehim köp bazar paydısıgı erişidu. Jungo xalqara import körgezmesi başuji Xi Jinping özü pilallıgan, özü otturgu koygan, özü orullaştırgan, özü ilgiri sürgen, dünyadaki import başteymi kılıngan, tüncü devlet derecilik körgezme. Jungo'nun dünyaga bazarını teşebbüskarlık bilen eçivetiştiki zor tedbiri. 9. nöbetlik Jungo xalqara import körgezmesige 80 gün mü kalmadı. 99 devlet ve rayonunun 1200'den artık karhanısı körgezmege katnış gelişimi imzalap, bulturki okşaş mezgildikidin 100'den artık köp boldı. Jungo xalqara import körgezmesi idarısının maun başlıkı Wu Jingping mındak dedi. Terakki tapkan iqtisadi gevdile, yanıla körgezmege katnıştiki asası güç. Amerika karhanılarının gelişim imzalaş kölümü en çoğun. Fransiya, Angliya, Yeni Zelandiya karhanılarının gelişim imzalaş kölümü bulturkıdın eşip getti. Bu yıl yine Asya, Afrika mesulatları mahsus rayonunun derecesini östürüp, yer şarının cenubideki tehimi köp devletlerinin import körgezmesinin ibaret bu süpidin yakış paydalanışıga ilham berimiz. Devletimizin importini teşebbüskarlık bilen kengaytişi vaqtlıq tedbir bolmastın, belki dünyagı yüzleniş, kelgüsigi yüzleniş, ortak terakkiyatını ilgiri sürüştiki uzak müddetlik tedbir. Dünya zavutunun yenilinip derecesinin üyesişi, dünya bazarının sığımını devamlı kengaytişige ege

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Dünya Nazar programımızı uğurlaştırgan mezmurlarımızı anlap ötünle, bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumret Yasin, növetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi kiniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kılıdığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işit çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, herkette, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek birdeklikini saklap, çonkur teşürüp tatkik edip, pahalı çağrı tedbir görüstüp, partiyayla kengişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakış işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydanını çıntırıp, ahitip küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiya Gurukla ve Soda Sanayiçiler Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzülüşünü çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlışış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itkadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyası bolgan çoğunkur muhabbeti varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat devamlışışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem Şiltiş'nin doğru yolun işi de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötküli, paklık ötkülünü katkı ilgilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak safasını gövdülük tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde şençilik, mesuliyet can, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla, hakimiyet işlerine katnaş kuçin partiya kuruluşunun nişani ve prensipini zişçördep, siyasi ilgileş iktidari, hakimiyet işlerine katnışış ve onu muhakeme kılış iktidari, teşkilleş rehberli kılış iktidari, hemkarlışıp belli işleş iktidari ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını özlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiyanın yeni kıyafetin namayan kılışı gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakış tecrübe, usullarını vaxtıda tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çoğunkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaş kuşu partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb, hakimiyet işlerine katnaş kuşu partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soda Sanayiçiler Birleşmesi asasi katlam teşkilatları kuruluşunu küçeytip,

Partiyaning 100 yillik kurash tarixiga partiyaning xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab kishilik huquqni qo'lga keltirish, kishilik huquqiga hurmat qilish, kishilik huquqni kafolatlantirish, kishilik huquqni rivojlantirish yo'lidagi bo'shashmas tirishchanlik singan. Davlatimiz sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurish, 2-yillik 100 yillik kurash nishoniga yurish qilish yangi safarni boshladi. Biz kishilik huquq xizmatini yaxshi ishlashning muhimligi va ta'sirsizligini cho'nqur tunib, Jungoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lida qat'iy egishmay minib, kishilik huquqiga hurmat qilish va uni kafolatlantirishga tehimi ahamiyat berib, davlatimiz kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga tehimi yaxshi turtki bo'lishimiz kerak. Kishilik huquqiga hurmat qilish va uni kafolatlantirish Jongo kommunistlarining bo'shashmas istiki. Partiyamiz qurilgan kunidan boshlabla demokratiyani qo'lga keltirish, kishilik huquqni qo'lga keltirish bayrog'ini egiz ko'tarib, davlatni qutqizish, millatni qutqizish, kishilik huquqni qo'lga keltirish tashabbusini aniq chaqirilgan. Yangi demokratik inqilob mazgili, sotsialistik inqilob va qurilish mazgili. Islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi yangi mazgilida partiyamiz Jongo xalqini baxtga erishtirish, Jungho millatini gullandirishdan iborat asli maqsadi va burchini mahkam egilab, xalqqa rahbarlik qilib, inqilob, qurilish, islohotning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jongo xalqi davlat, jamiyat va o'z taqdirining egasiga aylandi. Jungo xalqining yashash huquqi, taraqqiy qilish huquqi va boshqa turlik asosiy huquq manfaatini kafolatlantirish uzluksiz olg'a siljatildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz kishilik huquqiga hurmat qilish va uni kafolatlantirishni davlatni idora qilishdagi bir muhim xizmat qilishni ching turib, davlatimizning kishilik huquq ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldik. Biz birinchi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirib, umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, mutlaq nomratlik masalasini tarixiy yo'sinda hal qilib, davlatimiz kishilik huquq ishlarining taraqqiyoti uchun teximi puxta moddiy asos soldik. Biz butun jarayonlik xalq demokratiyasini uzluksiz rivojlantirib, kishilik huquq qonunchilik kafolatini olg'a siljitib, ijtimoiy adillik haqqoniylikni qat'iy qo'g'dab, xalqni texnimi kang, texnimi to'liq, texnimi atrofliq demokratiya huquqidan bahramand qildik. Biz texnimi to'liq, texnimi yuqori sifatli ishqi o'rilish quturitki bo'lib, dunyo bo'yicha ko'limi eng cho'ng ma'rif sistemisi, ijtimoiy kafolat sistemisi, davolash sog'liq saqlash sistemisi barpo qilib, xalqning turmush muhiti va sifatini zo'r kuch bilan yaxshiladik. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, yangi tajsiman o'pki yallug'i yuqumiga kuchli taqobil turib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ddik. Biz partiyaning millatlar siyosati va din siyosatini umumjilik izchillashtirib, millatlarning bab barobar bo'lishni ching turib, ommaning diniy e'tiqodiga hurmat qilib, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini kafolatlantirdik. Biz adliya tuzilmasi islohotini cho'nqur olg'a siljitib, tinch jungo qurilishi, qonunchil jungo qurilishini kuchaytirib, siyosiy qonun qo'shonini tarbiyalash, tartibga solishni cho'nqur qanot yoydirib, qora razil kuchlarni yo'qotish harakatini umumjilik qanot yoydirib, qonunga xilof turlik jinoyatlarga qattiq zarba berib, jamiyatni uzoqcha muqim qilib, xalq ommasining hayot bexatarligi va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'ddik. Davlatimiz dunyodagi davlat kishilik huquq harakat planini uda to'rt qaror tuzgan va yo'lga qo'ygan birdan bir asosliq cho'ng davlat bo'lib qoldi. Biz dunyoviy kishilik huquqni idora qilish faol qatnashib, dunyo kishilik huquq ishlari taraqqiyotiga jungo to'kpisini qo'shdik. Uni jungo loyihasi bilan ta'minladik.
Dövletimizin kişilik hukuk işleri terakkiyatını olgı sılzıtış emeliyeti de biz markizmli kişilik hukuk karışını Jongo'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Junhua münevver en-enevi medeniyeti bilen birleştirip, partiyemizin kalıqını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişteki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekülleyip, insaniyetinin münevver medenilik neticelerinin örnek ilip, devrinin iklimiği layıklaşkan, devletimizin ekvalığı maskeledigan kişilik hukuk terakiyatı yolunu tipip çıktık. 1. Jongo Komünistik Partiyasının rehberliği de çıng duruş. Jongo Komünistik Partiyasının rehberliği ve devletimizin sosyalizm tüzümü, devletimiz kişilik hukuk işlerinin sosyalistik karakterini belgilege. Bizning xalqning o'z ishiga, o'z ega bo'lishiga kapolatlik qilib, kishilik huquqdan barobar o'rtoq bahramon bo'lishni ching turib, turli kishilik huquqning umumiylik taraqqiyotini olg'a siljitib, eng keng xalqning tub manfaatini uzluksiz turda yaxshi ishga oshira oladiganligimiz, yaxshi qo'g'day oladiganligimiz, yaxshi taraqqiy qildira oladiganligimizni belgilagan. 2. Xalqning asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilishni ching turish. Xalqchillik Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lining eng roshan alohidligi. Biz xalqning demokratiya huquqini kafolatlantirib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, xalqni kishilik huquq ishlari taraqqiyotining asoslik qatnashchilari, ilgiri surguvchilari, manfaatlanguvchilarga aylantirib Odamning atroflik etilishi, butkul xalqning o'rtoq beyishida teg'imi roshan moyiyatlik ilgirlash hosil qilishga haqiqiy turtki bo'ldik. 3. Davlatimizning amaliyotini chiqish qilishni ching turish. Biz kishilik huquqning umumiylik prinsipini Jongoning amaliyoti bilan birlashtirib, kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga davlatimizning akvali va xalqning talabini chiqish qilgan asosni turtki bo'lib Xalqning keng, to'liq, haqiqiy, konkret, unumlik, asqotadigan kishilik huquqdan qonun bo'yicha bahramon bo'lishiga haqiqiy kafolatli qildik. 4. Yashash huquqi, taraqqiy qilish huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilishni ching turish. Yashash barliq kishilik huquqdan bahramon bo'lishning asosi. Xalqning baxtli turmushga kirishi Eng chong kishilik huquq. Biz yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toynish, taraqqiyot natijalaridan xalqni tang bahramon qilishni ching turib, texnimi yuqori sifatlik, texnimi unumlik, texnimi adil, texnimi imkoniyatlik sijil Texmi bexatar taraqqiyotni tirishib ishqa oshirdik. Taraqqiyot davomida keng xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini texmi oshirdik. Texmi kapolatlantirdik, texmi imkoniyatlik sijil qildik. 5. Kishilik huquqqa qonun bo'yicha kapolatli qilishni ching turish. Biz qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ching turib Kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendirişini kanun çıkırış, kanunu icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılışının her kaysi halkılırı sındırıp, hukuk adıllıkı, pürset adıllıkı, kaydı adıllıkı dair kanun tüzümlerini tez mükemmelleştirip, puralanın cismani hukuki, mal mülük hukuki, adimilik hukukunu kapaletlendirip, Puralarning demokratik saylash, demokratik kengashish, demokratik tadbir belgilash, demokratik boshqurish, demokratik nazorat qilishga qatnashish qatorliq asosiy siyosiy huquqini kafolatlantirib, puralarning iqtisod, madaniyat, jamiyat, muhit qatorliq taraflardagi huquqini kafolatlantirib, kishilik huquqni qonunchilashish yo'li bilan kafolatlantirish saviyamizni uzluksiz o'stirdik. 6. Dunyoviy kishilik huquqni idora qilishga faol qatnashishni ching turish.
Biz bütkül insaniyetke ortak kımmetini əvj aldırıp, əqiqi köp tərəpçilikini əmliyyeti körüstüp, kişilik hukukunu öz içi qalgan dünyavi idarqılı sistemis ıslahatı və kuruluşuqa pahalı qatnışıp, insaniyet təqdiri ortak gəvdisi bərpa qılış kütürütkü bolduk. Yukurki 6 nokta, Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyatının asaslıq alaydılıkki. Şundakla, dövletimizin kişilik hukuk işlerini alğı sözletiş emeliyeti de asıl kılgan kımmetlik tecrübemiz. Onu yeni emeliyetki birleştirip üzlüksüz türde yakşı davamlaştırışımız, yakşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ligiri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıngdırıp, halıqının yukur süpetlik güzel turmuşkı bolgan arzusuğu uyğulayışıp, xalqının kündün künki iş berib atqan köp tərəflimə hüquq ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, iqtisadi tərəqiyyat, demokratiya qanunçılıq, ideya mədəniyyət, adillik, haqqaniylik, cəmiyyətni idarə qilish, muhitni qoğdaş qatarlıq quruluşlarını bir tutaş alğı siljitib, işqə orlaşdırış, kirim təqsimatı, maarif, ijtimai kapalet, davalaş, turalğu, yaşanğanda kütünüş, balılağa yar yülek buluş qatarlıq cəhətlərdiki xizmətlərini umumüzlük yaxşı işləb. Maddi mədənilik, siyasi mədənilik, mənivi mədənilik, ictimai mədənilik, ekologiya mədənilikini mas tərəqi qıldırış davamıda türlük kişilik hukuka kapalatıqlı səviyyəsini hər tərəflimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk qanunçılıq kapalatını küçəytib, qanunçılıq sahəsidiki ıslahatını çonqurlaşdırıb, kişilik hukuk kanunçılık kapaltı mekanizmini takamulaştırıp, kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendirişinin kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunga raya kılışını bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her tereplime kaplışını işkaşırıp, halk ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış karardın, kanun yürgüzülgen her bir delodun, adillik ve haqqaniylikni his kıldırış gerek. Kanunçılık sahasidiki xalq ommasının inkas küçlük bulgan gavdilik meselelerini sistemilik tatqiq qilib, pulallab ve hal qilib, xalq ommasının dava talablariga kanun boyunca adil muamele qilib, kanun yürgüzüş adil bulmaslıq sebebidin xalq ommasının könlüge azar berdigan. Hukuk menfaatiga ziyan yetkizadigan ishlarning yuz berishini qat'iy to'sish kerak. Ommaning qonunli huquqiga chekiladigan barlik qilmishlarni, ommaning huquq menfaatiga chekilish masalasiga parvosiz qaraydigan, kor bo'lmaydigan barlik hodislarni intizom qonun bo'yicha qattiq tekshirib bir taraf qilish, javobgarlikni qat'iy surishtirish shart. To'g'ri kishilik huquq qarichini avj oldirib kişilik hukuk teşvikatı ve kişilik hukuk bilimlerini umumlaştırışını kən kanat eydirip, kişilik hukuku hürmet kıladığan ve onu kapaletlendirdiğan yaxşı keyfiyat yaratış gerek. Pütkül xalık bolup mu kən yaşla ösmürle arası da kişilik hukuk bilimleri terbiyesi elip berip, markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini xalq maarifi sistemisiga kirgizish lozim. Hukumat xodimlari, bo'libmi asosiy qatlamdagi ma'murlarni kishilik huquq bilimlari bo'yicha tarbiyalashni kuchaytirish kerak. Ommaviy tashkilotlarning afzalligini joriy qildirib, ayollar, bolalar, yashanganlar, meyiblar qatorliq alohida kishilar to'pining huquq manfaatining texmi kapolatlantirilishini ilgari surish kerak. Dövletimiz kişilik hukuk işleri tərəqiyatının canlıq əmliyetigi tayınıp, əsli icadiyyat karakterlik hukumlarını pişiklap, dövletimizin kişilik hukuk pən sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri və kişilik hukuk tətqiqat bazı kuruluşunu küçəytib, nəzriyədə puhta, ilimdə kamalat giyətgən, xalqara qaydiləgi pişik, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk âli mütexessisle koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup,
پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممەت قارىشىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا ئىشىنىش، سىغدۇرۇشچان بولۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىش، ئورتاق تەرەققىي قىلىش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، دۇنياۋى كىشىلىك ھوقۇقنى ئىدارە قىلىشنىڭ تېخىمۇ ئادىل، ھەققانىي، مۇۋاپىق، سىغدۇرۇشچان يۆلىنىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئالاقىسى، ھەمكارلىقىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، ئىجادىي رول ئويناش لازىم. كىشىلىك ھوقۇق تارىخىي، كونكرېت، رېئال بولىدۇ. كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ ئىجتىمائىي سىياسىي شارائىتى ۋە تارىخ مەدەنىيەت ئەنئەنىسىدىن چەتلىگەن ھالدا قۇرۇقتىن قۇرۇق گەپ قىلىشقا بولمايدۇ. بىر دۆلەتتە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ بار يوقلۇقىغا باھا بېرىشتە باشقا دۆلەتنىڭ ئۆلچىمى بىلەن ئۆلچەشكە بولمايدۇ. قوش ئۆلچەم قوللىنىشقا، ھەتتا كىشىلىك ھوقۇقنى باشقا دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشنىڭ سىياسىي قورالى قىلىۋېلىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ. ستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى ئىگىلەپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھېكايىسىنى كۈچەپ ياخشى سۆزلەپ، ئوبرازلىق كونكرېت ئىپادىلەش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشىنىڭ جەلپ قىلىش كۈچى، تەسىرلەندۈرۈش كۈچى، تەسىر كۆرسىتىش كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى، پارتىيە گۇرۇپپىلىرى دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش تارىخىي مەسئۇلىيىتىنى زىممىسىگە ئېلىپ، تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، نەتىجە ئارتىپ، دۆلەت كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكەت پىلانىنى ھەقىقىي تۈردە ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك كادىرلار، بولۇپمۇ رەھبىرىي كادىرلار، ماركسىزملىق كىشىلىك ھوقۇق قارىشى، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشىنى ئاڭلىق ئۆگىنىپ، تونۇشنى ئۆستۈرۈپ، ئىشەنچنى ئاشۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈشكە دائىر تۈرلۈك خىزمەتلەرنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى ئىشلىشى كېرەك. جايلار، تارماقلار ۋە ساھەلەر كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشى كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە سىرتىدىكى زاتلار بىلەن چاغاننى بىللە كۈتۈۋالغاندا قىلغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ئىشلىرىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 37 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەپ

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostum, belki yadınızda bolsa gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Obulqasım'nın Halıran Çuyxar Gündamlıq Pavustu'nun aldın kısımlarını anlatkandıq. Subat, şehirdeki taşıda okuş için berilip tekrar kılıp atkanda, oylumağa yedin Mukerem'nin nəziri onun qoçuşup kaldı. Mukerem, onu yaxşı görüp kaldım degen bahanı bilen toxtumay avar kılışka başladı. Ama Subat'nın bütün əsiyadi ügünüştülü bulup, başka işlerini oylaşka kalıcı çolası yok idi. Ama Mukerem cahillik bilen Subat'nın keyni kırvaldı. Ola, gerçi naiti sətlişip ayrılgan bulsun.

5-nji aýynyň başlary. Mektep içindeki çimliklar kökürüp, rengarenk gül çiçekler içilip ketken idi. Saynyň suýy zumraddak süzülüp, söýgek talla, illik kuyaş nurida uzun sumbul çaçlaryny süzük sulagy taşlap huzurlanmakda. Söýgek tallary gunwagan kuşlar bäs-bäste saýraşmakda idi. Subatnyň sabakdaşlary baharynyň güzelligiden zowk we ilham elip, imtihan üçin jiddi taýýarlyk kymakda idi. Lekin Subat başgaçylyk bir adam bolup galgan idi. Onun çyrayy, perişan, tak turkudan argılyk çykyp durardy. Jaň muallim Subatdaky özgürişlerge dikkat kılgan idi. Subat, saň nime boldy? Bähir çüşkünleşip ketdiň go. Ýataklaşdyranyň diýişçe, keçse jöýülip bir nimeden däýdi ekensen. Öginişki bäk berilip ketip, besin boldymy ýa? Ýa-ki birä işgi ýolukmagansan? Jaň muallim, köňül bölgüniňizge rahmet. Men şu sel çarçap kaptım. Keçse täs uklaýman. Uklasamla kalaýmagan çüş görmän. Bär bir aly mektep imtihanyna katnaşmaýsan. Üýüňe berip birä hepde dem agyn. Oňşulyp kalgandan kiň mektep gelip tekrar kysamy bolady. Öýge kaçsam zerikip ketimen. Bunundan kiň dem alyş bilen öginişni ýaxşy birleşdiräý, diýdi Subat. Jaň muallim makul boldy. Kechiçe ýaqqan ýamgur taň atgandymy toxtamay ýygyp atady. Ätdegende uýgunyp ketgen Subat özüniň kyzyp ot kabap bolup ketgenligini bildi. O orundan turmakçy bolup idi, beş gatdyk agyryp köňli aýynyp turamady. Sabakdaşlary ätdegenlik tamakyny äkirip berip, mektep dogtorhanasyna berip körnüşini çekilip goýup çykyp getişdi. Subat birdem yetip orundan täsi durup, ätdegenlik tamakyny hegiz kemmey, mektep dogtorhanasyna bardy. Subatnyň beden temperaturasy 39 gradusdan eşip ketgen idi. Doktor onuňa oda 3 gün asma aslygalygyny etdi. Hemde bir kança günlük dori ýetmedi. Doktor, "Äti ýekşembe tamamam sizler?" dep sordu Subat. "Äti bir sestra nöwetçilik kılıdı. Kelip okulyňyzyň saldyryp aýtan. Angina kozgulup geliňiz işip ýerindap ketipdi," dedi doktor. Subat asmyny astyryp bolup ýatakka aralyk kelip aldy. Bäşi ýatganyça gatdyk uklap ketdi. O uyganganda ýataknyň içi kapkaraňgy bolup, özüniň başga hiç kim ýok edi. Onuň beşiniň agyrygy sel goýup bergen bolsamy, kyzytmasy ýanmagan edi. Kaniden ýanly ot çykatdy. Tün bedni titretti. Yatağının otturasadaki cozunun üstüde onun ätigenlik, küçlük, keşlik tamakları katar tazıklık duratdi. O tamakla karap koyup yeni yotkanga kırıp yetip duruşuğa işik içilip sınıf başlığı vanlayı kırıp geldi. Keşlik tekradın küçdün lan mı? Dep sordu Subat. Yağ dehi. Saat 9:30 bolmady. Men şu senden ensirap kirdim. Asli jaň muallim kemekçidi. Ayalı doktorhan diýip kapdy. Kesle hel egir okşaýdy. O maňa Subatny ýoklaýamadym. Sen onuň haldan obdan haber al dep tapylgandy. Rahmet saňa baglay. Men hel oňşulyp kaldym. Awary bolma. Men özümniň haldan özüm haber alalaýmyn. Makul. Ondaq bolsa yaxşı. Amma akirgen tamaqlanımı yemepsen. Bolmasa yürə, sırtqa çıxıb yaxşıraq tamaq yeb kirəyli. Dedi Vali. Ula məktəbdən çıxıb yan köçəyə burulub turışığa 4 oğul bala ulanın altını tosdi. Subat degen şümtəksənmi? Dedi, ardəkə
ki paka boyluq biri Subatın yeniga kelib va onun peshanasiga noqdi. Sen lükçek, Mukerrem'nin alını tosup, ''Men bilen yürüsen, bu musu öldür vitmeyen de pektis elip, onu hakaretlep, mektepte yürgüsüz kıl vitipsen.'' Tehi, bulun pışkaklağı söyrep, apırıp, zorluk kımakçı bopsen. ''Anlap koyşum tek, minin ismim Davut, Mukerrem'nin bulgısı yeri bulu men.'' ''Men Mukerrem degeni asla tonumaydım. O, bir kançık edim aldını tosup, ''Men bilen arlışmen'' dedi. ''Men rət kıldım.'' ''Sen onun eri bolsan bulmam sen. Minin nemi çatığım?'' ''Men sana eğitip koyay. O man karçap laptu.'' Subat derhal Davut'a yandı. ''Oy, gepin çoğun olsanın. Putkul onu sundurup taşlayım ben cümü. Kendi bir noçılık ığınını görey.'' Davut, Subat'ını bir kançı kaçat uru etti. Ангача қалған үш әйлен Субатны мұшлап дәсі келі тұрды. Ештімені түшемеген ваңлай, жиданны ажыртып, Субатны құтқыз олмақчы болу еді, өзімі бір қанчы мұш депек вә пәш ва еді. Олағы күчі етмеген ваңлай, «Құтқыз оңла, адам ба му? Лүкчеклі оқуғычыланы ұрып кетті!» Дәп бақырышы білен, ола бәдәр қашты. Ваңлай, Subatni yatqan yerdan yo'lab turishiga tuyuqsiz 4 mutsiklet g'aqirab kelib, Subat bilan Vanglayni soqib o'tib, qo'yunday g'ayib bo'ldi.

Merkez Halk Radyo Stansı'nın üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir ambarda iki tane sapan bağ bulup ulanın biri datlaşıp kalganken, yeni biri pakırap durduken. Datlaşıp kalgan sapan, pakırap durgan sapanga hesed horluk bilen karap durup, sen nemiş ki pakırak, ben nemiş ki datlaşıp kalgan, bu nemi degen tensizlik depti. Pakırak sapan bolsa, bu del minin japalık emgikimdin boğan dep cevap beripti. Oxşaş iki tane sapanın nemi üçün biri pakırap durdu, biri datlaşıp kalıdı? Naitim addi. Yani ula otursudaki perik hareket kılış ya ki kınmaslıktı. Tırış berket kığandıla andın sapanı oxşaş pakıraklıkını saklap kağılı buludu. Oxşaş kaydı bu içi eşsak, Adem müşündak. Adem hareket kılış arkılık öz özünü namayan kılışı mükemmelleştiriş gerek. Elbette hiçbirimiz mükemmelemez. Lekin yaşaş cereyanında zor tırışçalıklarını köstüp, özümüzü mükemmelleştirip yaşaştığın özü bizde tekimi güzel neticeye eriştirdi. Kalbimizde güzel arzulu buluduken her vakit toktumayı tırışçalık köstüşümüz gerek. Güzel netice muvaffakiyetle silahı hemra bolsun, nakşilerimiz devamlı silah için.

Hürmetlik radyo anıgıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Levin özünü qattıq besib almaqçı idi, lekin bolmadı. Layxorakni toluq qarğı elib bolmayla təpkini besib etdi. Nəticədə əhval bağan seri osallaşdı. Axır o sazlıqdan çıxıb Oblonski bilan uçraşmaqçı bolğan orman tərəfə qarab maldı. Xaltısında faqat 5 layxorak bar idi. O birinci bulup Oblonskiyini emez, onun işte krakını köydü. Krak bir tüp derekinin uçuk yıldızları arsıdan çıkıp geldi. Bütün bedeni patkakı melinip, huddi kapkarı kurumunun içinden çıkan dek bulup getken idi. Hem yeridin sesik bırak çıkıp durattı. O galıplarcı bir hıl kıyafet bilen kelip, Laska bilen bir-birini puraştı. Onun kaini dilla derek sayısıdın Oblonskiy'nin kametlik gevdesi göründü. O çip-çip terlep, yüz közleri kızırıp getken, könlükinin aldığını içip etken, Levin'e karap geldi. Yeni şundak aksapman attı. He, kındak! Tazımı cık atkan sile, dedi o huşal külüp. Üzengço, dedi Levin. Onun dün kançilik attın dep soraştın haciti yok idi. Çünkü boynuğu esip algan yoğan haltısı lık durattı. Yaman emez. O layhorektin 14'ni etip aptı. Bu sazlık bolu diken, sana Veslovski kaşılık kan boz gerek ya. İki adam bir işini işletse epsiz boludu. Dedi Oblonski bu gep bilen özünün körenlikini sel pese etmekçi bolgan dek kılıp. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi.

0: Na doğru yol bilen bayvuluşkan. Uladın hem adem nefretlenir do. Lakin ulanın pervai pelek. Yeni tehe na doğru yoldun kegen şu pullar bilen kişilerin köylünü kutmakçı buluşudu.
1: Ne şundak?
0: Dedi Veslovski. Bütünle
1: doğru.
0: Elbette Oblonski onunki yakış niyet bilen bağan. Ama kişiler ondak düşenmeyi Uninki ki oblonuz kim berip to deyişi do. Bu iş silah diken dek emez. Levin oblonuz kinin bu gepne külüp gitip ondun digerlikini anladı. Men onu her kandak bir sodiger ya ki aksüngektin öte numussuz adam dep oylamay men. Onun kokşaş ademle özlerinin emgiki akıl parasitigi taynıp bayı oğan. O şundak. Emma ulanın tayınıdığını kandak emgek? Yerlerini zorluk bilen igelli biliş. Karangı bazaçılık kılıçlamı emgek hesaplanamda? Elbette hesaplanıdı o. Eğer onun kokşaş ademle bombogan bolsa, tömür yol nerede bulattı? Onun tömür yol yasığını emgek hesaplanmamda? Undak emgek, dikkallah bilen alımlarının emgekleri okşumaydı o. Makul, onu o emgek hesaplamanla. Emis onun faaliyetlerinin mesulü boğan tömür yolu nimdeysen? Seninçe tömür yolunun hiç kandak ehmiyeti yok mu?
1: Yok, bu başka gep. Ben tömür yolunun ehmiyetini düşünümen.
0: Emma ketken emgeki layık bombagan kırımının hemmisi doğru yol bilen kegen kırımla emez. Hoş, onun doğru yol bilen kegen kemigellikige kim hüküm kılalaydı? İşkilip, namuvap vasıtalar bilen, zorluk ve aldamçılık bula bilen kegen baylıkların hemmisi şundak.
2: Levin doğru yol bilen na doğru yolunun çigrasını demallıkka ayrı almayı kaldı.
0: Meselen bankının kriminalaydı. Ula emgek kımmayı durup nurgun baylık iyi buludu. Bu bir cinayet. Ulanın çaresi arak sodigerlerinin çaresi okşamaydı. Fransızlarının padişah öldü, yaşsın padişah diyen temsili okşaş. Arak sodigerleri yok olup, onun orduğu tömür yol, bankı diyen nesle peydap oldu. Bulanın hemmisi emgek kınmayı baylık yıkıdık Allah.
2: Hem bu geplerin belkim toğurdu, hem hele kızıkarlık.
1: Yat krak.
2: Oblonuski tınmay putu bilen bedenini kaşlap turuvatkan iştkıva kırdı. Onun özünün meydanının toğırlıkı bolgan şenç küşlük idi. Şuna hiç bolmagan dek olduratdı. Lekin sen toğır emgek bilen na toğır emgeknin çıgrasını ayrıyamay vat sen. Minin maaşım bölüm başkanın maaşıdın köp. Ama o kespi işlağı mendim pişik. Hoş, şundak durup minin köp maaş ilişim muhabık mı?
0: Bununga bir nimi diyemeyim ben. Undak olsun ben sana dep birey. Sen dikkançılık bilen şugulunup yıllık 5000 rubli kırım kılısın. Bizde miman kılıvatkan dikkan kançılık tırısın. Yıllık 50 rubli mi tapanmaydı. Bu mu minin kırımım bölüm başlıkının gidin. Maltus'un kırımı tömür yol işçilerini gidin köp boğan okşaş, namuapık iş. Eksiçe cemiyette o ademlerge düşmellik nezerde karaydığa işlerinin mevcut işkerlikini görüp durup demiz. Men oylaymen, bunun çokun bir kıl kızgançlık arlaşkan.
1: Yok, bu gibiniz doğru emez,
2: dedi Veslovski.
1: Bunu kızgançlık desek bulmaydı. Azrak gayrilik deseniz doğru bula.
2: Yak menin gepimge kulak sal, dedi Levin baykı gepine davam kılıp. Sen beni 5000 rubli kırım kılısan, bu dikkan 50 rubli kırım kılıdı, bu adaletsizlik dedin. Bu gepin doğru, ras adaletsizlik. Bunu men yiz kılımen.
1: Ama... Rasyonda
2: Nemi üçün biz emgek kınmay turup mu ətidin keşkici oynap külüp, yep, işçip, ov ovlap yürəleyimiz? Dikkalla yıl boyu emgektin baş götürenmeydi o?
0: Dedi Veslovski bir dilla. O bu meselini ömürde tunca gittim yızgıgan boz gerek, sözü de bir kıl rastçıllık çıkıp durattı.
2: Gepin toğra, sen bugün bu meselini yızgıldın. Ama yerlerini ulağı beri bitişini herkiz mi kalmaysan da?
0: Dedi Oblonski, Levin'i kartıp devatkan da kılıp. Levin toy kılgan dinkin, bu işki baca bir-biri bilen azra karşılaşıp kalgan dek.
2: Huddi işkimizden kaysimiz turmuşumuzda tekimi yakşı orullaştırmız giyin, dep rakabet küçüşüp kalgan dek kılattı.
0: Bu kıl karşılaşış, bugünkü hususi söhbette bekerek bilinip kaldı.
2: Menden hiç kim yerlerini belgeyen dep sorgunu yok. Şuna bəmeymen. Bir işini oylağan taktırdı mı, birenmeymen. Bəsem mi alıdığan adam çıkmaydı.
0: Bana muşu dikkanı beri vət, u yak demeydi o.
2: Boludu, onun kandak tarikini bermen. Onun bilen yanın xetini ötküzüp beriş resmiyetini öteymen ma?
0: Bununla ben birinim diyemeymen. Lekin yegi boğan hukukunun yokluğunu işensen,
2: onun herkese işenmeymen. Eksiçe yerimni bırakıp beri vetişke hakkım yok dep oylaymen. Çünkü yerimge, ailemge mesuliyetim badem inan.
0: Tohta, gipimni anla. Eğer sen bu kıl adaletsizlikni muvafık emes dep oylasan,
2: emis neymiş ki onunla tedbir kollanmaysan?
0: Tedbir kolunu vatı men.
2: Ama o pasif tedbir. Amal ba ula bilen bolgan perkimle çoğa itib etmezlik kitirişi vatı men.
0: Yak, beni keçir. Bu galitli bir gep oldu.
2: Doğru deysiz, gep tapanmay kakandı kıgan gep tek gep oldu de bu.
0: Dedi Veslovski onun gepini makullap.
2: Hey, hucayin!
0: Dedi o yana işini geçildetip içi vatkan dikkanga.
2: Tek çukulu mıydın mı nime?
0: Yak, uyku kildiğen dek emez. Beglerimini uklap kaldım ikiyen desem, paranla alınıp kaldı. Şunu bilen bu yerde bir ilgek bayidi, şunu alay dep kirdim. Bu iştilaç işlemeydiğen de o. O, şu yaptın ki yılla, yalan ayağı putları bilen avaylap desep kırıp geldi.
2: Ne de kuldan?
0: Biz keçisi at bakımız.
2: Pah! Kandak çıraylı keçi ha?
0: Dedi Veslovski, kən içip koyulgan işiktin karanğıdı körünüp durgan dikkan öyünün bir burcuki bilen otları çıkırıp etilgen harvulağı karap durup.
2: Anla vatam sila. Hatılla nakşe eti vatıdı. Rastını desem nakşini yaman emes eti diken. Nakşe eti vatkalla kimle? Öyü gelir mi?
0: Çörü kızla nakşe eti şu vatıdı. Yıkıllı bir yerde.
2: Ha yürün la aylınıp gileyle. Bəri bir uxluyan mı dok? Oblonuz ki yürün.
1: Basak mı yasak mı okşaslı obdan bolatdi.
0: Dedi Oblonski, urnu da kerilip yetip.
1: Onundan yetip uxluğa yakşırak mı nime?
2: Onda kozu üzen baray.
0: Dedi Veslovski, urnu da likkede turup, ütkini ki geç.
2: Hayır canapla. Eğer uya köngüllük bolsa, silahını çakırgılı kelemen. Silah beni kuş köşü bilen miman kıgan. Şunu ben mi silahını unutup kanmaymen?
0: Kandak yakşı gitti bu, dedi Oblonski. Veslovski çıkıp gitip, dikkan berip işikni yapkanda.
2: Şu, kaltıs yakşı gitken,
0: dedi Levin, baya paranglaşkan geple üstüde oylangaç. O, özünün oylığalları bilen yız kılgallarını uçuk düşendirip öttüğüm dep oylığan idi. Lekin bu samimi dostları, unçilik döt emez iken. Gep tapalmağanda şu gepni kıldığın dep onu sel bir aram kılıp koydu.
2: Şundaq gəp dostum. Ya cəmiyyətinin hazırkı tüzümlərini muvafiq görüb, u hüquqlarını himayə qılışın. Ya ki, man oxşaş namuvafiq hüquqlarından faydalanıb yürüvatqınınqa xırab buluşun kerak. İkidən birini talla, dedi Oblonski.
1: Yaq, əgər u nəslə əqil muvafiq bolmasa, sen u olaydı hüquqdan bundaq bəhrman bulanmaydın. Mening undaq qilishqa ko'nglim tatmaydi. Men uchun eng muhimi o'zimni aybsiz sezish,
2: dedi Levin. Bizmi talon aylinib kirmaymizmi? Dedi Oblonski gapni yotkab. Bu gapdan uning oyig'i chiqmaydigan bundaq jiddiy masalalarda davomliq munozirlashishdan zerikkanligi chiqib turatdi. Baribir uxlayolmadik. Çıkıp ayınıp gelelim ço.
1: Levin cevap vermedi. Bay ula sözleşken de yüzünün adil bulmağın işlağa pasıp tedbir kolunu men digerlikini oylap bu gepni kallısıdın zadılı çıkırı bitelmedi.
2: Acaba adaletsizliklerge pekat pasıp tedbir kolunuşlu kerek mu? Özgü aşındak sual koyattı o.
1: Yeni uğurluğun çöp kandak bıraklıka, dedi Oblonski, ornadın azırağı kötürlüp.
2: Uykumunu pekat tapan mavadı mı? Veslovski uyadı neymiş lan ıxıp gitip atkandı o?
1: Külkü avazları bilen onun avazını anlavatam sen.
2: Biz mi barımız mı o, yüre?
1: Yak. Men bamayman,
2: dedi Levin. Sizin bu işimi belgilemen bama, dedi Oblonski şilapsini izdigeç külüp getip.
1: Bunun mu belgilemek etemdi? Uyak verip nemiş kılıma?
2: Üzengi üzen iş tapıdıgan nemi de sen?
1: Oblonski şilapsini tepip ornadan turup getti.
2: Bu nemi diginin? Men senin xotining bilan qandoq ketayotganingni bilmaymanmi? Ikkinglarning sening 2 kunlik o'g'i berish bo'lmasligining to'g'riliq xuddi bir cho'ng ishda qilishgan paranglaringlarni anglab qoldim.
1: Yangi to'y qilgan chaqlarda shunday qilish aqlga sig'idi. Ammo umr voyat shunday o'tish,
2: bu bir azob. Har kish degan mustaqilroq bo'lish kerak.
1: Er kişi digenden er kişi layık işleri buludu. Er kişi dek yaşaş gerek şuna.
2: Dedi Oblonski gapni uçuklu kılıp.
1: Bu gipini kandak düşensen buludu. Berip sen mi aşı çör kızla bile oyna demekçi mi sen?
2: Oy, eğer köğünün tası oynasan ne bulattı? Bunun hiç kandak yaman terbi yok.
1: Ben mi oynayayım ben? Ama hotunum kız yansanmay oynap köğlümle içip yürümen.
2: En muhimi ailenin mukaddeslikini saklısan boldi. Ailede bunda kışlağını kılışkı bulmaydı.
1: Ama şunu dep put kollarını mekkem çöp koymaslıkın gerek de.
2: Ehtimal şundaktı. Dep soğuklu cevap verdi Levin. Andın uxlamakçı bolup ikinci yakığı örüldü.
1: Әді сәрді тұрып, меніп кетемен. Еч қайсыңларын ойғайтмай, өзем кете өрмен.
3: Жанапла, чапсара, келіңла!
2: Весловескінің французшы сөздеген авазы аңланды.
3: Әжайып чырайлық бір қызды таптым. Гүзәллікті, чармантенің өзі. Оның өлән тонышып қалдым. Әжайып чырайлық қыз.
2: Весловескі şu kız bilen tanışıp kalgınıdın ağzı kulukluğu yetip, o kız huddu onun özü üçünle yaralgan dek ağzı ağzıgı tegmey sözlep gitu atattı.
1: Levin uxlugan bulup yetip aldı.
2: Oblonski ayığını giyip, bir tal tamakı tutaştırıp, lampadan çıkıp geldi. Uzak ötmey, ulanın avazı anladı.

Levin uzaqçı uxlay almadı. Atlanın karsıldıtıp ot yavatkınını. Öy igisinin çoğun oğlunu başlap, otlağı karap bakkılı çıkıp ketkeldikini. Əskerinin ciyanini, öy igisinin küçük oğlunu başlap kırıp, lampinin bir çetidi yatkallıkını anlap yattı. O bala tağısıga hem yoğan, hem korkunuşluk o iştladın olgan təsiratını inçki avaz bilen sözləp bir vatattı. Kiyin bala onun din o işki iştinin nemi tutuduğallıkını soru vidi, o uykuluktaki garan gurun avazı bilen, et ovçılanın sazlıkta ov ovlaydıgallıkını sözləp berip, ahırda balının suallardın kutuluş üçün, ''Bolde vaska uxla, bomuz et urnundun turanmay sen'' dedi ve uzak ötmeyla horek tartıp uxlap getti. Şundula lampinin işçi cimcitlik çömdi. Otnun pırkıraşları bilen tağ lay horeklerinin andı sandı sayrap kuyuşlardın başka avaz yok idi. Acaba pas pozisiyada buluşla kupay kılamda? Deydi Levin üzgü üz yene. Şundak bolsun imboptu. Bu minin sevellikim emeste. Arkadın u ətki işla toğırlık oylap getti. Ət seherde çıkıp getimen. Ulağı hergiz açıklanmay men. Tağ layhoreki digen tolu gep. Çoğ layhorek lama ba. Kaytıp gelgende çokum kiti evetken xatını körümen. Setvanın diginim o bir hesaptı toğra. Kitinin aldı da erledek yüreklik emesmen. Xotun kişidek ezmemni ezimen. İlacım kanca. Yeni şu pas muamile. Levin uykuluk yetip, Veslovski bilen Oblonski'nin külkillerini, huşal paranlışı vatkan avazlarını anlığan dek boldi. Bir çağda közlerini pallıdı eçip, oyunun çıkallıkını. O ikisinin lampinin işki aldıdı turup paranlışı vatkanlıkını ködü. Oblonski özü tonuşkan kızının çıraylıklık doğurluk sözlep, terisinin süzük, hem yumurallıkını yeni üzü vilingan yanaklının meyğızıgı oştu vatattı. Veslovski bolsa, özünün kakaklap külüdüğün aşı külküsü bilen baykı dikkanının çapsara kotundun birini eli vilin, degen gepini yeni de vatattı.

0: Овчыланын биринчи хайван яки кушну этип алган овчунун şu bir küllük ovda täli kelgen boludu degen gepi toğır eytilgan gep idi. Levin 30 çakırım yol yürüp, haltısını kallır ekip durgan 19 kuş bilen toldurup, bir yav ördekni yenigi esip, etigen saat 9'larda yerip içip, hem huşal keyfiyat bilen konalgoga kaytip geldi. İki dosti baylı oyğınıp, korsaklar içip ketkeşke naşt kılıp bulup oltırışkan idi. Toxtanla, toxtanla. Eniq esimde 19 idi. Dedi Levin oğulgan çoğun layxorek bilen tağ layxoreklerini yeni bir qetim sanav etip. O kuşlanın asmanda uçup yürgen kıyafetleri yok. Başları şalakşıp, kalları ketip, hem yeri kan bilen bulgunup ketken. Bir-birgi çaplışıp, ujmekli bolup kalgan idi. Kuşlanın sanıdın çatak çıkmadı. Oblonuski'nin çıdımay kelevatkan dek türkıdın Levin huşal idi. Onu huşal kılgan yeni bir iş, o konalgoğa yetip gelgende, Kitty evetken poştikeş onun xetini ilip gelgen idi. Salametlikim şundaki yakşı. Acayip huşal men. Mendin ensirep durgan bolsan, emdi mendin hatırcan bolsan boludu. Minin hazır yeni bir koğduk için bab oldu. Bu tuğut anısı ismi Maria Vilasvina. O kilip salametlikimini tekşürüp, nahit sağlam turu etipsiz dedi. Onu sen kegendin kiyin kes suun dep ip kaldım. Emimiz şunda huşal sağlam turvatımız. Bizden ensirme. Eğer oğlurun oğuşluk yeti vatkan bolsa, yeni bir gün uzarsan mı meyli?
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı togurluk yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bop qalgan. Çünkü...
2: Men ayal kişinin nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşüdü qallıqını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını buru necep bilmepti ken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık değil mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işin içini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşiyer'de ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalarla uçuruşunu kaldırmaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydiğen bu kaldı.

0: Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşına karar kaldı.
1: Üçüncü numaralık bemar.
2: Doktor, ben hamışlık kesli griptar boğa okşayman. Kandak davalansam bula.
0: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaş hilalı bir hatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalık davalısak mı?
2: Aktip yüzünü men. Özümünü özgerti men. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
3: Psikik sağlamlıkına köngül böleydi.
4: Sağlamlık bastığınımızda.
5: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitü alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
4: Sağlamlık ayıkımızda.
7: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
8: Kızı, bugün ananızga öndü dal nomor içip berişke vaktiniz çıka mı?
9: Ben yığılış istedim, kayıttan eken kıpere ya.
10: Atanın bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odul kemmeydi.
8: Ağzınız bütüp kaptığa.
11: Zukam da kağılı hılı oldu. Ensirap kanmışım da sizi demeyeydim.
12: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken miydi?
10: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odulken son.
13: Baba, siz sulu oynadığın vakti de ben sürekli ap koyayım.
10: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
9: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
10: Ata anamızda seyganışka vaktimiz odul gelsin.
12: Dada, ana, biz geldik.
14: Buva, muma.
15: Küçükkine ot yalkını barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.